0: Bravo.
1: İhsan Güvenç.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Ben
2: sağ olun.
1: Ne zamandır yapmıyordum ama.
2: Esra'yı çöz, ben de yapayım o zaman. Gönlüne neyse. Sağlık Esra'cığım.
1: Senin gönlüne sağlık.
2: Gel, gel böyle. Dayanamadım. Seni de aldım şarkıya.
1: Yani bu şarkıyı sevdiğimi bildiğin için herhalde.
2: Evet, Onur da baktı böyle, trafiği uzattık ya böyle. Tam duruyorlardı. Tabii. Şöyle bir baktı bana, yani bir ayar verdi yani.
1: Kuralları çiğneyemeyiz. Onur şöyle bir yan bakar.
2: Estağfurullah.
1: Cansın. Bazen içimizden geldiği gibi yönlendirebiliriz Onurcuğum. Benim buna mikrofonuma, hazırlıklı ol.
2: Benim mikrofonuma bir şey
3: sahnede
2: söylemek
3: sahnede her şey olabilir.
1: Değil mi? Şaka yapıyorum güzel. Zaten. Evet, sen aynen de buna öyle. Açıksın.
2: İçimizden geldiği gibi diyor ve ben müsaade istiyorum efendim. Buyurun, sahne sizin.

0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu şarkı da Aslı Zen ve Bülent Özdemir imzası olan bir şarkı.
1: Selamlar
0: Onların
1: olsun.
0: Onların da gönlüne sağlık, selamlar. Senden böyle hazır yakalamışken hareketli bir şarkı.
2: Esra'cığım, taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin canım. Evet. Okumaya çalışalım efendim. Sevilen bir şarkı. Hadi hep beraber.

0: Teşekkürler.
1: Oh. Gönlünüze sağlık efendim. Gönlünüze sağlık, ellerinize sağlık. Güzel Esra'cığım. Canım. Yine gönlümüzü mest ettin. Gönlüne sağlık.
0: Sen de bütün izleyicilerimizin ve bizlerin.
1: Canım benim, çok teşekkür ederim.
0: Sesin var olsun.
1: Sağ ol canım, senin de. Buyurunuz, yine hanımefendilere öncelik verelim.
0: Yine geldik. Bir bölümün daha sonuna. Çok çabuk geçti.
1: Evet.
0: Umuyoruz sizler ekran başında bizlerleydiniz ve stüdyomuzdaki konuklarımız yine bizi yalnız bırakmadılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz dostlarım.
0: Haftaya yine senin şarkına hepinizi bekliyoruz. Biz buradayız.
1: Bekliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkına kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin Ritmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Bugün yine çok özel bir ritimle birlikteyiz. Kimin ritmiyle ritim tutacağız? TRT'nin de yakından tanıdığı, ülkenin de Türkiye müziğinin de mihenk taşlarından bir tanesi. Hem değerli müzisyen hem değerli kıymetli enstrümanist Serkan Çağrı bizlerle kendi evinde. Hoş
1: Aynen öyle.
0: geldin Serkan'cığım,
1: Hoş
0: nasılsın?
1: bulduk evimize, hoş bulduk. Çok güzel bir günde beraberiz seninle. Uzun zamandır da ne zaman Melike'nin programına katılacağım diye büyük bir heyecanla bekliyordum. Bugün gerçek oldu.
0: Ya çok teşekkür ederim.
1: Evet.
0: Ben de seni her programımda ağırladığımda hem çok heyecan duyuyorum. Çünkü gerçek müzisyenlerle
1: Sağ olasın.
0: sohbet ediyor olmak ve bir program gerçekleştirip arşive teslim ediyor olmak,
1: Ne
0: yani ülke
1: güzel.
0: arşivine teslim ediyor olmak son derece keyifli. Bugünün de vaadini benim vermeme gerek yok. Senin ismin zaten bir vaat oluşturuyor. Harika müzikler dinleyeceğiz. Harika eserler
1: Tabii.
0: çalacaksınız bize
1: Evet
0: Tolga'yla.
1: evet Tolga ile güzel şeyler hazırladık. Provamızı da yaptık. Biz hazırız zaten. Seyircilerimiz de bunu hak ediyor. Siz de her hafta programda hem sohbetle hem de müzikle hem gönüllere hem de kulaklara, beyinlere ulaşmış oluyorsunuz. Ne güzel.
0: Teşekkür ederiz. Tolga Kılıç, Serkan Çağrı birlikteliği göreceksiniz bugün.
1: Eski bir dostluk aslında.
0: Evet, eski bir dostluk. Hazır mısınız dedi, hazır seyirci dedi. Ben hazır mısınız diye sormak istiyorum. Adeta konserdeymişiz gibi. Çünkü adeta konser esintisi olacak. Böyle boğazında, serin sularından
1: Aynen.
0: ve rüzgarından tüm Türkiye'ye, evlerinize adeta bir konser yaşatacağız bence.
1: Canlı canlı ne güzel.
0: Siz de çok eskiden beri Tolga'yla beraber de
1: Çok
0: çalışıyordunuz.
1: eski. Yani Tolga'yla ben ikinci solo albümümde beraber çalışma şansı buldum. İskender Paydaş, Tolga o ikinci albüme can verdiler. Gerçekten hem ruhlarını koydular hem de inanılmaz o düzenlemelerle klarneti o kadar güzel ortaya çıkardılar ki hala benim için eskimeyen, modası geçmeyen en güzel albümlerimden hangisi diye sorsalar ikinci albüm aladır derim. Çünkü dediğim gibi hem Tolga'nın hem İskender'in çok kıymetli müzisyen dostlarımızın orada bıraktığı izler var.
0: Evet, İskender Paydaş'a da sevgili İskender'e de buradan
1: Selamlarımızı
0: sevgiler. Benim
1: gönderin.
0: tüylerim şimdiden diken diken dinleyeceğimiz eserler karşısında. Ben bugün hiç konuşmak bile istemiyorum açıkçası.
1: Konuş konuş.
0: Konuşacak çok şey de var ama
1: Var.
0: daha çok dinlemek istiyorum. O yüzden hemen başlayalım mı?
1: Başlayalım tabii. Ne demek? Buyurun.

0: Müziğin ritmi seyircileri, sevgili seyircilerimiz, konuşasım yok diyorum ama adeta bu müzik şölenini dinlemek istiyorum ama tabii ki Serkan'a sormak istediğim çok da soru var. Hemen başlayalım mı artık
1: Vallahi
0: Serkan?
1: Vallahi bekliyorum heyecanla.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım, çok hazırım hem de.
0: Öncelikle star müzisyen olmak nasıl bir şey ve bu nasıl başarılıyor?
1: Yani aslında olup olmamak da insanın içinde devam eden bir soru. Herhalde amatör ruhu korumak da bu olsa gerek. Ömür boyu da sürecek olan bu soruyu cevaplamak en zor şeydir diye düşünüyorum. Çünkü hep böyle bir hayalimiz vardı ve hayalleri basamak basamak düşünüyorum. Her ulaştığımızı bir kenara koyup bunu da başardık. Şimdi sırada ne var diye devam ediyoruz. Ben özellikle kendi yolculuğumda bunu çok fazla yaptım. Yıllardır da yapmaya devam ediyorum. İyi bir müzisyen olmak öncelikle. Tabii ki iyi müzisyenlikten de önce iyi bir insan olabilmek, size ait olan ruhu üfleyebilmek önemli. Çünkü insan, enstrümanlar da öyle. Yaptığımız tüm işlerde bunu görüyoruz. Altta neyse üstte de odur mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Çünkü sizde olmayan bir şeyse zaten onu çıkartmak da mümkün olmuyor. Ses insanın yankısı diye düşünüyorum. O yüzden ben mesela hep yankılandığında kendi yaşamımı sorgularım. Hangi aşamadayım, ne durumdayım, nasıl hissediyorum? Acaba hala içimdeki o heyecan yaratan gerçekler devam ediyor mu? Geçmişten aldığım, feyiz aldığım her şey benimle beraber o yolculukta devam ediyor mu? Yoksa ben onları unuttum mu diye insan sorgulamadan edemiyor. Bu yüzden ben müzisyenliğimin iyi bir noktasında olduğumu düşünüyorum. Star olmak çok zor bir şey çünkü hiç sönmemesi gereken bir ışık taşımanız gerekiyor. O ışık parladığı sürece o starlık yerinde görülür ve duyulur ve hissedilir oluyor. Bizim açımızdan yani enstrümanistlik açısından tabii ki en

0: zor olan şey müzik alanında başarılı olmak ve başarılı kalabilmek. Aslında başarıyı sürdürebilmek, kalabilmek çok daha önemli. Çünkü bakıyorsunuz hayatınızın bir noktasında belki de bazı şans, bazı size dokunuşlar sizi bir yere taşımış olabilir, bir şans oluşmuş olabilir. Ama bunun şans olup olmadığı zaman içerisinde çok net ortaya çıkıyor. Çünkü baktığınızda acaba bir şey oluşturmuş ama sonrasında devamlılığı gelmiş mi? Devam edebilmiş mi? Bu elde ettiği kariyeri sürdürebilmiş mi diye bakıldığında orada işte gerçek ortaya çıkmış oluyor. Yaklaşık bir 30 yıla yakındır ben bu yolculuğun içindeyim. 20 yaşından beri profesyonel müzik yaşamının içindeyim ve 30 yıl geçti diyorum. 50 yaşına vardım. 30 yıldır da aynı yolculuğu aslında istikrarlı bir şekilde sürdürmeye çalışıyorum. En önemlisi bu benim için.
1: Bu sürekliliğin sırrı ne peki?
0: Sürekliliğin sırrı tabii ki işinizi öncelikle sevmek, aşık olmak. Benim için zaten başka bir seçenek yok. Ben çocukluğumdan itibaren
1: Evet.
0: müzisyen bir ailede doğduğum için müzisyenlikle var oldum. Müzisyenlik üzerine kurulu bir yaşam öyküm var. Bütün her şeyimi inşa ederken müzik üzerine inşa ettim. Hayatımın merkezinde müzik var. Klarnet benim yolculuğumun hep taşıyıcısı oldu çocukluğumdan beri. Ne söylemek istediysem hep klarnetim aracılığıyla söyledim. Hayallerime klarnetim sayesinde kavuştum. Tabii ki sevdiklerimin desteğiyle bugünleri yaşıyorum ama klarnetin benim hayatımdaki yeri çok farklı. Yani herkes için bir şey vardır hayatında olmazsa olmaz ama ben yolculuğumun, hikayemin hepsini neredeyse klarnetime borçluyum.

0: Peki bu anlamda hep müzisyenler enstrümanıma çok şey borçluyum der ya.
1: Evet.
0: Enstrümanın sana çok şey borçlu olabilir mi?
1: Yani enstrümanım bana borç. Ben enstrümana bu arada borcumu ödedim çünkü yeni bir tasarım yaptım.
0: Öyle
1: Evet, yani enstrümanın gelişmesine daha doğrusu büyük fayda sağlayacak dünya çapında 3 yeni değişiklikle tasarım ekleyerek dünya çapında bir enstrümana yeni bir boyut kazandırmış oldum. Bu Serkan Çağrı model olarak tüm Avrupa'da ve dünyada satılıyor zaten bu
0: Ah
1: klarnet.
0: işte harika bak bak bu soru neler çıkarttı.
1: Evet,
0: Biz
1: benim ödediğim
0: enstrümana
1: borç
0: bakmam
1: budur
0: lazım.
1: yani.
0: Madem o kadar. Zaten Serkan Çağrı'nın çaldığı enstrüman çok kıymetli.
1: Evet.
0: Ben şimdi rahmetli Kayahan abinin Allah rahmet eylesin
1: Allah
0: nurlarda
1: rahmet eylesin.
0: uyusun. Eski eşi İpek benim çok yakın arkadaşım, kız kardeşim gibi. Geçenlerde onların evine gittiğimde direkt böyle Kayahan abinin enstrümanlarını, gitarlarını falan görüp
1: Ya.
0: böyle odaya girip gitarları falan seviyorum. Bir ayağa kalkacağım. Arkadaşlara söylüyorum teknik ekipten. Enstrümanları okşuyorum, seviyorum. Çünkü onların bir ruhu ve dili olduğuna
1: Tabii
0: inanıyorum.
1: ki.
0: Ya ben bu fırsatı kaçırmam. Ben bu enstrümanı alırım. Bunu da böyle bir şekilde
1: Aa.
0: sesine kuvvet, nefesine kuvvet diye. Bu sana özel bir tasarımdı.
1: Evet, gördüğün gibi üzerinde Serkan Çağrı ismi yazıyor model olarak. En üstte ve en altta gördüğün gibi. Sana feda olsun ya, bu kadar enstrümanlara aşık, bu kadar kıymetini bilen bir
0: Çok.
1: arkadaşım olarak ben de seninle iftihar ediyorum. Çünkü enstrümanlara verilen kıymet sanata verilen kıymettir, sanatçıya verilen kıymettir. Bunu da en iyi sen bilirsin. Müziğin içinde var olmuş bir kişisin, yıllardır da dostluğumuz var.
0: Evet.
1: Biliyorum ne kadar kıymet verdiğini, ne kadar hassas davrandığını. Yani bir enstrüman çok şey anlatabilir. Çok şeyi
0: Kesinlikle.
1: anlatabilir. Yani
0: Kesinlikle.
1: hayalinize gelmeyecek, aklınıza gelmeyecek, sizi bir boyuta götürebilir. Evet, yakıştı ya bu arada.
0: Şöyle. Kesinlikle baş tacı benim için enstrümanlar. Çok kıymetli enstrümanistler. Bir vahiy gibi, ya öyle inanıyorum. Yani Yaradan'ın bir vahiy gönderdiğine inanıyorum zaman zaman sanatçılara, gerçek sanatçılara. O yüzden çok kıymetli baş tacı ama ben hani çok yakıştı dedi ya sağ olsun zarif arkadaşım. Ben sadece poz verebiliyorum. O yüzden enstrümanı gerçek sahibine ben şimdi ileteceğim. Ve nefesine kuvvet diyerek
1: Tamam.
0: güzel bir eser
1: Senin
0: dinleyeceğiz.
1: olsun ya, benimki.
0: Tamam çok yapabilecek bir şey ama ben böyle yaşarmışım. Devamlılığım var enstrümanla. Artık
1: Çok güzel.
0: hayatıma böyle devam ediyorum. Çünkü bu
1: Çok
0: saatten sonra
1: güzel.
0: bir de benim nefes o kadar kuvvetli değil senin kadar.
1: Hiç nefesin kimde olduğu belli olmaz.
0: Peki.
1: Buyurun.

0: TRT Müzik ekranlarında Müziğin Ritmi programında Serkan Çağrı ritmi tutmaya devam ediyoruz. Bu soruyu Serkan'a sormayacağım da kime soracağım? Bir
1: sor
0: ritim
1: bakalım.
0: Olsaydın ne olurdun? Bir tanesini seçsen.
1: Ben bir ritim olsaydım herhalde hayatın ritmi olurdu.

0: olsam yani.
1: Şimdi kime soracağımı biliyorum ben bu soruyu. Özel bir ritim seçemedi bile. Tüm hayatı dinleyenlerdensin o zaman.
0: Ben tabii ki hayat beni çok etkiliyor yaptığım işte. Benim aslında en değerli hazinem hayat diyebilirim. Çünkü yaşadığım ve hissettiğim her şeyden farklı bir yansıma çıkıyor. Bu işte o melodi, bazen bir solo, ne bileyim, her zaman çaldığım ama her seferinde farklı olan bir şarkının, bir müziğin hayatın ritmiyle çok ilgisi var. Ya ruh öyle bir şey ki, siz ne yaşıyorsanız onun aynası olarak karşınızda sizinle beraber. Yani bir gün hüzünlü olduğunuzda çıkmıyor. Yani neşeli bir şey çıkmıyor. Ya da çok neşeliyken de hüzünlü bir şey zor çıkıyor. Bu çünkü tamamen aracı diyebilirim. Bütün enstrümanlar insanların ruhu için aracıdır ve zaten insan en derinlerdeki bahsedemediği, tarif edemediği her şeyi sanat aracılığıyla çok güzel ifade edebiliyor ve bir sanatçı olmak, bir sanatçı doğmak bence Allah'ın insanlara verdiği en güzel hediye. Az önce konuşmada da bahsettin, mesela nefesten bahsettin. Nefes o kadar önemli bir şey ki hayat için, yaşamın kaynağı olduğu gibi ama sanata da dönüşebiliyor ki
1: Senin
0: var.
1: çocuğunun da adı.
0: Benim oğlumun da adı Nefes. Baktığım zaman daha derin, daha felsefik açıdan bakıldığında, daha Sufizm yönünden bakıldığında da yani Allah'ın insanları nefesinden üflediğini, bizim de nefesimizden, bize verdiği nefesten sanat üretiyor olmamızı birbirine bağlı olarak düşünürsek muazzam bir şey.
1: Kesinlikle. Ah, ne kadar güzel anlattın. Ritim programımızın ismi, çünkü az önce sana da soruyu yönelttim. Sen de hayat diye cevap verdin.
0: Evet.
1: Hayatın ritmini dinlerdim, hayatın ritmi olurdum
0: Hı
1: dedin.
0: hı.
1: Hayat eşittir ritim de demek aynı zamanda bence.
0: Hı.
1: Kalp atışımız bile bir belli bir ritimde
0: Her
1: atıyor.
0: şey ritmin içinde devam ediyor.
1: Ve az önce de provada, Serkan ve Tolga prova yaparlarken eseri çalıyorlar ve bir martı sesi geldi. Hani
0: Ha.
1: hayatı dinlerim dedi ya, işte oradan da yakinen canlı örneğini yaşadık ve kendi
0: Cesur.
1: kendine bir aranjman yaptı o sırada, düzenleme
0: Tabii
1: yaptı
0: tabii tabii ritmin
1: Serkan.
0: içine girdi bir anda. Zaten dediğim gibi hiçbir şey ritmin dışında değil. Bütün kainat, her şey sonsuz bir ritmin içinde olması gerektiği yerde, olacağı yere vardığı noktaya doğru hareket eder. Yani ritim ve armoni zaten bakıldığında bu koskoca yani beynimizin algılamakta zorluk çektiği bu sonsuzluğun içindeki o ritim, o renk, o armoni tarif edilemez bir şey ya. Çok zor tarif edilir.
1: Gökkuşağı gibi bol bol müzik konuşmaya devam edeceğiz.
0: Tabii ki.
1: Bol bol da dinlemeye devam edeceğiz. Ama ben
0: Aynen.
1: şimdi Tolga ile çok eskiden yaptığınız bir çalışma var.
0: Evet.
1: Albüm. Yalgızam o
0: Evet,
1: albümün
0: düzenlemesi
1: içerisinde, değil mi?
0: Tolga'nın.
1: Düzenlemesi Tolga'nın. Yıllar sonra burada da dinleyelim mi?
0: Vallahi yıllar sonra zaten ilk defa canlı çalacağız bunu. Daha önce buluşmak istediğimizde çok buluşamadık. Kendisi çok meşhur ve yoğun bir insan olduğu
1: Çok.
0: için.
1: Evet. Her yerde.
0: Evet. Tolga çok kıymetli tabii ki. Çok yoğun çalışıyor o da. Bunu ilk defa seslendireceğiz ama bunu seslendirirken şunu da söyleyelim. Bizi izleyen, programınızı izleyen çok kıymetli Azerbaycanlı tüm dostlara buradan selam gönderelim. Çünkü bu parça Azerbaycan'ın çok bilinen bir eseri.
1: Çok kıymetli bir şarkı. Ben de Azerbaycanlı tüm kardeşlerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum ve parçayı da gönderiyoruz
0: Tabii
1: onlara.
0: ki sizlere gönderiyoruz.

0: Serkan Çağrı'nın koltuğunun altındaki karpuzlar çok fazla. Böyle say say bir kaldır koltuğunu kolunu diyeceğim, say say bitmez. Televizyon programcısı aynı zamanda kendisi ve TRT'nin yakinen tanıdığı, TRT seyircisini yakinen
1: Evet,
0: tanıdığı
1: doğru.
0: TRT yüzlerinden bir tanesisin.
1: Doğru. Yani uzun yıllardır ben TRT'de program yapıyorum. Hem TRT'de çok kıymetli dostlarım, emektar dostlarımla beraber yıllardır bu güzel müzikleri, içimizde barındırdığımız bütün müzikal birikimleri paylaşmaya çalışıyoruz. Çok keyifli gidiyor çünkü TRT gerçekten müziği, kültür
0: Evet.
1: anlamında müziği koruyan ve besleyen çok önemli bir misyona sahip. Bugün baktığınızda TRT müzik ekranlarında çok değişik türlerde ülkemizdeki müziklerin sergilendiğini, gençlere özellikle çok fazla fırsat tanındığını, bizlere tabii ki müziğimizi yaşatabilmek, koruyabilmek, yayabilmek anlamında da çok büyük desteği var. Sizin programınız da öyle.
0: Çok
1: Çok şeyler
0: teşekkürler.
1: katıyor TRT'ye. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Yıllarca hepimize okul oldu. Çok küçük yaşlardan
1: Tabii
0: itibaren.
1: ki.
0: Şu anda da hala mezun olduk diyemem ben kendi adıma. Ama hem eğitici hem hala
1: Tabii ki.
0: öğrenci tarafındayız. Yani hem biz de öğrenci yetiştirmeye başladık, hem
1: Tabii.
0: de hala eğitilmeye devam ediyoruz. Ve halihazırda günümüzde 2026 yılı itibariyle gerçek anlamda müzik konuşabiliyorsak ve gerçek anlamda burada bir müzikal şölen sunabiliyorsak burada TRT'nin katkısı çok büyük.
1: Kesinlikle
0: Çünkü
1: öyle.
0: çok fazla kalmadı müziğin konuşulduğu ve müziğin doğru icra edildiği mecralar. Dolayısıyla ben de buradan TRT'ye çok teşekkür etmek istiyorum, hazır yeri
1: Ne
0: gelmişken.
1: güzel. Valla ben şöyle bir şey geldi aklıma. Lise yıllarının sonundaydım ve rahmetli babam sürekli
0: Allah rahmet
1: bana
0: eylesin.
1: teşekkürler. Bana sürekli şunu söylerdi. Oğlum bak konservatuvarı oku, TRT sanatçısı ol. Sürekli böyle benim bir TRT sanatçısı olma hayalim vardı. Ve konservatuvara gitme nedenim de TRT'de klarnet sanatçısı olmaktı. Babanı dinledin mi diyeceksin o yıllarda. O yıllarda evet.
0: Babanı dinledin
1: Babamı o
0: mi?
1: yıllarda dinleyemedim ama şöyle bir şey olmuştu. Benim hayatımda 98 yılında Grup Laçin'le okulda arkadaşlarımla tanışıp müzik yapma ve ondan sonra zaten büyük bir yolculuğun başladığı bir dönemdi. O bekar gezelim
0: Ben ona
1: türküsüyle
0: değinecektim.
1: hatırlıyorsun,
0: Sen
1: evet.
0: hatırlamaz olur muyum?
1: Ha,
0: Beraber çok
1: beraber
0: programlar
1: programlar
0: yaptık. Evet.
1: yaptık, doğru söylüyorsun. O yıllarda tabii ki bu çalışmalardan uzak kalmıştım ama işte niyet ve istek yıllar sonra kendini ortaya tekrardan çıkardı. İlk program yapmaya başladığımda TRT 2 dönemiydi. Hatta belli bir saatten sonra GAP oluyordu, TRT GAP
0: Aa
1: oluyordu.
0: evet.
1: Sonra TRT Müzik açıldı, TRT Müzik de devam etti. Ondan sonra işte burada TRT Müzik'te o yıllardan beri
0: Devam
1: devam ediyor.
0: ediyorsun.
1: Aynen.
0: Peki. Seni yine TRT ekranlarında izlemeye ve keyifle dinlemeye devam edeceğiz. Ama önce müziğin ritminde. Yine aynı ekranda.
1: Tabii ki, buyurun.

0: Enstrümanistler enstrümanlarına benzemeye başlıyorlar. Ben bunu çok gözlemledim.
1: Değil
0: Böyle
1: mi?
0: bir gözlemim var benim. Benziyor musunuz?
1: Ben var benzerlik. Bak bir göstereyim şöyle. Ha, vallahi eskiden çok daha fazla benziyordum. Çok zayıfken ya enstrüman gibi böyle bir çubuk gibi sahnede duran bir insandım. Şimdi birazcık kilo alınca bas klarnete doğru dönmeye başladım. Hakikaten ama biliyor musunuz karakter olarak
0: Evet.
1: enstrümanistler enstrümanlarının karakterini yansıtıyor. Ben mesela
0: Ben buna sürekli değiniyorum, biliyorum ve bunu gözlemledim.
1: dünyanın her yerinde ben de mesela klarnetçilerle karşılaşıyorum. Hepsinin birbirine benzer.
0: Değil mi?
1: Huyları, korkuları, cesaretleri, sevinçleri. Yani zaten bir manik coşkulu bir klarnetçi ordusu var. Yani hiç nedensiz böyle coşku içinde olan. Diyorum ki yani bu nereden geliyor? Ve hakikaten bu enstrümanistlerin çoğu aynı enstrümanı çalıyorlar.
0: Evet,
1: Doğru.
0: demek ki doğru bir
1: Bunu
0: gözlemmiş.
1: psikologlarımız bir ara
0: Evet, bu
1: incelesin.
0: doğru bir gözlenmiş. Çok mutlu oldum bunu senden de
1: Aynen öyle.
0: duyduğuma. Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Ayağına sağlık,
1: teşekkür ederim.
0: nefesine sağlık.
1: Çok sağ olasın.
0: Harika bir programdı.
1: Evet, seninle buluşmak gerçekten bu güzel programda beraber olmak Tolga ile ve buradaki çok kıymetli dostlarla bana da iyi geldi. Özlemişim yani uzun zaman oldu görüşmüyoruz bu
0: Özledikçe
1: vesileyle.
0: gel. Biz
1: Gelirim.
0: buradayız.
1: Gelirim.
0: Çok teşekkürler. Nefesine sağlık bir kez
1: Sağ
0: daha.
1: olasın.
0: Efendim Serkan Çağrı ritmiyle ritim tuttuk bu sabah. Önümüzdeki hafta yine çok değerli bir isimle yine aynı ekranda kendi gününde, kendi saatinde Melike ile müziğin ritminde buluşmak üzere. Notalarla kalın, hoşça kalın.

Çok teşekkür ediyoruz efendim kıymetli alkışlarınız için. TRT Müziği'nin saygıdeğer izleyenleri sizler, ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli alkışlarınıza daha fazla sözü uzatmadan, saygıdeğer partnerim, kıymetli abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Çok kuvvetli alkışlarla.

0: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler efendim. Sefalar geldiniz, hoş geldiniz. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında izleyen değerli izleyicilerimiz diyorum. Saygılarımızı, sevgilerimizi her zamanki gibi esirgemeden sizlere sunuyoruz. Candan teşekkürler. Ve teşekkürün iptal olmaz. Zamanında teşekkür edilmeyen de zaten pek yerini bulmaz. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiye ekran başındakiler ve sizlere binlerce teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Nice Türkü Deryası programlarına diyelim.
1: Hoş geldin abicim, evet, ağzına yüreğine canım. Sağlık.
0: Nasıl ikili o iyi güzel olmuş mu? Cansınız. Sağ olun efendim. Çok teşekkürler.
1: Onur duyuyorum, evet, seninle birlikte. Senin gibi bir üstadla birlikte program yapma şerefi bana nasip olduğu için çok teşekkür ediyorum.
0: Hemen diyorum ki misafirimizi davet edelim diyorum. İç Anadolu bölgesinin en Hint diyorum. Öyle bir insan olarak biliyorum sanat konusunda da. Hele hele. Ve diyorum ki Mehmet
1: Demirtaş geliyor, evet. Efendim. Kuvvetli alkışlarınızla. Evet.

0: Hoş geldiniz Mehmet Hocam.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Mehmet'im hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
2: Ayaş'tan geldin, öyle mi diyeyim?
1: Ankara'dan.
2: Ankara'dan ama köken Ayaş.
1: Ayaş, ana evet. Tarafım Ayaş.
2: Evet.
1: Babam da Yeni Mahalle'nin Bağlıca köyünde.
2: Vay gözüm, suyun vay gözündensin Mehmet. Evet, hoş geldin canım.
1: Hoş bulduk. Öncelikle ekranları başında ve stüdyomuzdaki bütün konuklara hoş geldiniz diyorum. Sefa geldiniz. Şeref verdiniz.
0: Evet. Mehmet Hocam, ben de Ankara'da büyüyen aslında biri olarak müzikal evet. hafızamda çok ciddi bir yer kapladığınızı belirtmek istiyorum. Hakikaten
1: teşekkür
0: sizleri
1: ederim.
0: Dinleyerek, sizlerin eserlerinden feyz alarak yine bu müzikal yolculukta yol kat etmiş biriyim ben de. Evet. O yüzden bugün sizi burada ağırlamak hakikaten çok mutluluk verici. Hoş geldiniz tekrar.
1: Hoş bulduk. Sefalar teşekkür getirdiniz. Ederim. Sağ olun.
0: Evet, siz misketle girdiniz. Misketi de seslendireceksiniz bizim için herhalde şu anda, değil mi?
2: Evet.
0: Alkışlarımızı Mehmet Demirtaş için efendim.

0: Ağzına sağlık canım benim.
1: Teşekkür ederim.
2: Harikasınız. Evet, şimdi ben bir eser seslendireceğim müsaadenizle. Ama yine birlikte söylemek istiyorum. Mümkün müdür? Salına da gel kısımlarını özellikle birlikte söyleyelim. Olur mu? Beyaz giyme diyeceğiz. Haydi bakalım.
0: Onun için beyaz giydin.
2: Evet, onun için beyaz giydim.

0: Çok teşekkürler kıymetli alkışlarınız için.
1: Ağzına sağlık canım
0: çok
1: benim.
0: Çok sağ olun.
2: Ağzınıza sağlık.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Bir Sivas türküsü Hasan Erdoğan'a ait. Benim de çok sevdiğim güzel bir türkü. Buyurun arkadaşlar, ne diyoruz? Yaroy diyoruz. Yaroy. Nasıl bir yaroy?
3: Evet.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler. Evet.
0: Yüreğine sağlık abicim.
2: Ağzına sağlık hocam.
3: Sağ ol canım benim.
0: Orkestramızın da ellerine kollarına sağlık efendim. Kocaman alkışlar orkestramız için gelsin. Evet Mehmet Bey. Güzel bir bozlak deneyeceğiz değil mi sizden?

Evet. Değerli konuklar, gerek ekran başındaki izleyenler, işte gerçek Ankara bu. Gerçek Ankara bu. Evet. Canımsın benim. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Var olasın.

0: Gerçek Ankara'yı bir de alkışlayalım. Gerçek Ankara'yı. Canımsınız benim, evet.
1: Harikasınız.
2: Valla hocam, 47 yıldır sahneye çıkın, daha heyecanlanıyorum. Şu anda daha kendim heyecanını hissediyorum.
0: Vallahi. O heyecan olmasa başarılı olmaz hayatım.
1: Hakikaten öyle. Hepimiz için geçerli o heyecan. Şimdi efendim, Türkü Deryası'nda biz biliyorsunuz her yöreden eserler seslendirmeye çalışıyoruz. Şimdi Azerbaycan'a doğru gideceğiz. Eşliklerinizle, alkışlarınızla birlikte. Bu gala, daşlı gala diyeceğim. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Ağzına sağlık canım. Ve hemen Adıyaman'a gidiyoruz. Ragıp Binzat. Yıllar evvel hemen hemen ilk olarak ben okumuştum. Allah'tan aşağı beni ben yapan türkülerimden bir tanesi. Hangisini diyoruz? Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su... Evet.

dakikanızı rica edeyim arkadaşlar, affedersiniz. Bunu bir prova yapalım. Hep beraber okuyalım değil mi? Altın yüzüğüm kırıldı. Üç günlük gelin gibi nazlı olması rica ederim.

0: Cansınız. Teşekkürler.
1: Alkışlarınız Suat Alpay için. Ay. Evet. Ben şimdi Ankara'da doğup büyüyen biri olarak bu türküde durabilir miyim yerimde bilmiyorum.
0: Şimdi mi?
1: Vallahi evet. Oynar mıyım, oynamaz mıyım? Eşlik eden olur mu acaba?
0: Biraz evvel dedim ya, hani herkes yerinde oynamakla serbest. Hadi buyurun bakalım.
1: Evet hocam, atım Arap'tır diyeceksiniz.
2: Evet.
1: Değil mi? Haydi bakalım.

0: Yemin ederim bu alkış az oldu. Bir daha rica edeyim kardeşime. Ama her şeyden evvel gerçek Ankara. İşte gerçek Ankara, evet.
1: Harikasınız.
0: Canım senin. Ağzına sağlık güzel kardeşim.
1: Yüreğinize sağlık.
0: Evet.
1: Eşlik eden tüm arkadaşlarımızın harikasınız. Vallahi aslında benim. Tabii ki TRT Müzik misyonu gereği de en doğru, en kaliteli müziği dinleyicilerimizle buluşturma hedefinde. Bugün de biliyorum ki Ankara müziğinin en önemli temsilcilerinden Mehmet Demirtaş'ı burada ağırlayarak Ankara kültürünün gerçek kimliğini göstermiş olduk.
2: Yapmaya çalışıyoruz hocam yani.
0: Canım bütün benim.
1: Evet. Evet, şimdi çemberimde Gülay'a diyeceğim. Yine birlikte seslendirelim, olur mu? Haydi bakalım.

0: Ağzına sağlık canım
1: çok
0: benim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına
1: Bugün
0: sağlık.
1: Bugün böyle kıpır kıpır bir program oldu değil mi?
0: Gelen izleyicilerimiz de maşallahları var, misafirlerimiz.
1: Kaşıklarını bile getirmişler.
0: Evet.
1: Harikasınız. Biz çok eğleniyoruz. Sizler de eğleniyor musunuz efendim? Harika. Ekranları başında bizleri izleyenlerimize eminim. Selahattin abicim çok keyif alıyorlardır değil mi?
0: Herhalde. Evet, diyoruz ki uyu demeye geldim.

0: Cansınız. Cansınız. Evet.
1: Ağzına sağlık hocam.
2: Yüreğine sağ ol canım benim. Hocam. Mehmet hocam, programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Vallahi çok büyük renk kattınız. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Sağ olun.
2: Dilerseniz siz de izleyenlerimize veda edebilirsiniz.
1: Güzel insanlara saygılar sunuyorum. Siz de benim programımıza davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Canımsın benim. Çok teşekkürler Mehmet'im.
2: Mehmet hocam, sizden son bir eser alacağız. Eğer süremiz yeterse de toplu bir eser seslendireceğiz. Merdivanım Karkayak mı diyeceksiniz?
1: Hocam, sütütüyor sazı, biraz kaldırır mısın? Duyamıyorum sazı.

0: ol Can. Çok bravo. Teşekkürler. Çok
1: Allah sesinize zeval vermesin. Harikasınız.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyoruz. Ve ne diyoruz?
1: Ve son bir eserle veda edeceğiz. Bizler evet. Çok keyif aldık. Sizler de keyif aldınız mı? Haydi sağ bakalım. Olun. Mehmet Hocam sizi de alıyorum. Evet, şöyle tatlı canım. Birlikte bir eser seslendirelim.
0: Bir Sivas türküsü. Bakalım Sivas var mı?

0: Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeniniz arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım. Hoş geldin.
1: Abiciğim hoş bulduk.
0: Bak ne güzel karşıladık seni.
1: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
0: Canım benim çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
1: Yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerimden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafeti de taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
0: çok
1: şey olmuştu.
0: Çok iyi düşünmüş.
1: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra ama 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Serena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
0: Evet, evet.
1: Çünkü hani 3 sezon çok fenomen oldu, hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Ganimüj ne hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etkileyeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
0: ya ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat
1: tabii.
0: Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
1: Aynen
0: nereden,
1: öyle.
0: Nereye?
1: Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
0: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynen.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah
0: etmek lazım.
1: sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın, sahne çalışması. Peki bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı Sıla'yla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bir bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle yani.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta bestenden söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: hayat ne güzel, oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel, oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akıtay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi. Gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa
2: muazzam.
1: Burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten edili var, sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani.
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya.
0: İddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: Vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemize İstanbul'a
0: Doğru.
1: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasiktir ama içimde
0: Evet.
1: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolgan, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun.
0: Tabii.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diye.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii ki
0: İstanbul'un
1: abi.
0: sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
1: Tabii
0: aslında.
1: ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni tanısın.
1: Görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayhangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir Kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyleydi deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayhangi orkestrasına giriyorum. İTÜ konservatuvarına kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: Tabii.
0: değiştiriyor. Yani
1: Abi
0: hakikaten şans.
1: kelebek etkisi de derler
0: Evet.
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe

0: hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: Kesinlikle.
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insan hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
1: Çok güzel.
0: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Şanssızlık
0: Evet,
1: oluyor.
0: çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
1: Amin inşallah.
0: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
1: Tabii ki seve seve.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlar da kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
1: Şaka yapıyor.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum, ama hakikaten bir baktım o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: '90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada siz doğmak gibi için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya
1: normal
0: şimdi bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum böyle
1: Ama
0: baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Evet, kendime bak.
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil.
1: İyi,
0: Ben, hop yani ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insanın hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki,
0: şeyler. Yani
1: tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam lazım.
0: kopmam lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı, hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldi, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi. Dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir,
0: Hande de
1: olabilir
0: olabilir, bir
1: falan
0: bakayım ha falan. Hemen arabanın
1: deseydin.
0: bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya
1: Senin
0: ihtiyacım
1: ihtiyacın
0: var.
1: var.
0: Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, böyle 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam mı, bir
1: Oğlum.
0: anda. Tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır
1: Mükemmel.
0: yani. Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bulun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet,
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım, geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Davet
0: Hakikaten.
1: ettiği için burada olmak
0: Seni
1: keyifli
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil, geçmişi. Zaman tüketiyor umudu, hayat sürünüyor umutla. Sabah güneşi doğacak üzerime, yine bir kara geceye doğru uzanıyor.

İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye. Deli gönül hayran olmuş, gezer Elif, Elif diye.

0: İşte yine başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğini yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeyi

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı evet. var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkın akıllayayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafa...

0: Kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarım, çöndür beni Arap saçım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da.
2: Sıradaki parça da biraz
3: yangın yeri.
2: Bununla yangın
3: din yangın yeri.

0: Doğa insanı yeniler, tazeler, dinlendirir. Kalabalıktan ve koşuşturmadan uzaklaşıp, şehrin yorgunluğunu atmak için izlenecek en güzel yolun vardığı yerdir doğa. Ömer ve Mustafa'nın dinlenmek, tazelenmek için çizdikleri rotanın varış noktası Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı.
1: Ömer abi.
2: Kaç gibi orada oldunuz?
3: 2,5 saat sürer.
1: Tamam.
0: Yurdumuzun

0: en güzel karışık doğal ormanlarına sahip park, kampçıların da vazgeçilmez adresi. Konservatuvar öğrencisi genç müzisyen Zehra da onlara eşlik ediyor. Yeşili ve oksijeni bol yedi göllerde doğanın sesi, namelerin büyüsüyle bir araya geliyor. Kıvrıla kıvrıla uzayan dağ yollarında çekme karavanlar ağır ağır yol alıyor. Yol ilerledikçe yeşilin maviyle buluştuğu Bolu Dağları'nın eşsiz manzarası görenleri kendine hayran bırakıyor.
1: Şimdi arabayı çevirelim. Sökelim, çevirelim. Ondan sonra seninkine gidelim.
2: Arabayı çekeyim oraya mı koyayım?
3: Hayır.
2: Havalanalım.
0: Kayın ağaçlarının altına, gölün kenarına kuruluyor kamp. Kuş ve kurbağa seslerine eşlik eden minik şelalenin hemen yanı başına. Karavanlar çekiliyor, çadırlar açılıyor. Üstüne bir de semaverde demlenen yorgunluk çayı yudumlanıyor.
4: Beyaz yine tanırlar.
3: Ömer abi çok iyi yaptık geldik buraya ya. Bolu Yedigöller Milli Parkı'ndayız. Harika bir ortamdayız. Zaten göller muhteşem.
1: Mustafa, şu anda doğanın tam patladığı mevsimde geldik, Nisan ayında. İşte yağmurlar yağmış, kıştan çıkmışız, süper evet. Bir yeşillik var. Deremiz güzel akıyor. Burada tam senin saz ve türkü söyleme ortamın var.
3: Güzel bir Bolu türküsü var aslında, okuyacağım işte. Biraz önce mırıldandım ya, beyaz giyme diye. Önce bir karnımız acıktı. Şu senin meşhur kamp çorbandan içeriz değil mi önce?
1: Tabii. Bir çayımızı içelim. Bir fincan. Ondan sonra ben size bir güzel bir kampçı çorba yapacağım.
3: Eyvallah, ne güzel olur.
5: Afiyet olsun.
3: Gel Zehra'cığım.
1: Zehra gel, otur.
3: Nasıl, sevdin mi buraları sen de?
5: Çok sevdim. Buralar çok güzel gerçekten.
3: Biz şimdi Ömer abiyle sık sık kamp yapıyoruz. Böyle çoğunlukla güzel yerler tespit ediyor. Ömer abinin biraz da öyle şeyi vardır, böyle nokta atışları. Yedigöller'e hiç gelmemiştik. Gerçekten hoş bir yer. Senin için de güzel bir deneyim oldu herhalde.
5: Evet. Ben de ilk defa geliyorum. Gerçekten çok keyifli bir yer. Çok güzel.
3: Güzel.
1: İlk defa mı çadırda yatacaksın?
5: Evet.
1: İyi, senin için güzel bir tecrübe.
3: Yarın bir güzel keşif yaparız. Güzel bir doğa yürüyüşü yaparız.
1: Yürüyüş yaparız. Ormandaki bitkilere bakarız.
3: Evet.
1: Şu anda
3: bir şey toplayacaktık.
1: Mevsim olarak kaldırayak mevsimi.
3: Kaldırayak.
1: Bir bakalım kaldırayak. Isırgan varsa ısırgan toplar çorbasını
5: madımak
1: yaparız.
5: Madımağa
1: da bakarız. Onu da bulursak onu da yaparız.
3: O buralarda pek olmuyor da herhalde o söylediğin kaldırayak var.
1: Kaldırayak var. Onun güzel bir soğan sarımsak kavuruyoruz. Yumurta da kırıyoruz. Güzel bir yemeğe yapılıyor. Onu yaparım. Eğer ısırgan toplarsak, ben zaten Karadenizliyim. Güzel bir ısırgan çorbası yaparım size. Böyle harika sarımsaklı.
3: Harika.
1: 10 numara olur ilaç.
3: Peki buranın genelde biz hani Orta Anadolu'da çam ormanlarına gideriz. Biliyorsun her taraf çam olur. Yedigöller'de farklı ağaç türleri var. Özellikle bu gördüklerimiz kayın ağacıymış.
1: Gerçekten Yedigöller Milli Parkı çok temiz. Geldiğim evet. Milli Park'ta ya da geldiğim kamp alanları içinde en temizini şu anda burayı gördüm. Güzel bakmışlar, güzel.
3: Ömer abi, kıymetini bilmek lazım bunların. Şöyle ki, doğa bilinci gelişmesi lazım. Artık böyle genç arkadaşlarımız da biz doğaya biliyorsun geleceğiz. Onları da ön ayak olacağız. Görecekler işte bitkiyi, ağacı, ağacın cinsini tanıyacaklar ama her şeyden önemlisi bu doğa bilincini oturtmamız lazım. Neydi o senin bir sözün vardı?
1: Şu anda bu sloganı yerleştirmemiz lazım. Doğada ayak izinden başka bir iz bırakmayacağız.
3: Bırakmayacağız, evet.
1: Hayvan da bunu yapıyor, biz de bunu yapacağız. Ne getirdiysek arabayla, sırt çantamızla, yürüyerek fark etmiyor. Hepsini tekrar o poşete veya arabamıza koyup geri getireceğiz. Çünkü bu doğa bunu temizlemiyor artık.
3: Bir de burada çok detaylı şey var. Böyle her tarafta çöp bidonları
1: var. Milli park olduğu için bakıyorlar, evet. Topluyorlar. Bayağı gayet güzel.
3: Milli parklara teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel bir bakım ve güzel bir hizmet. Devamlı gece gündüz de koruma, güvenlik var.
1: Çok harika bir ortam, evet.
0: Kamp olur, dostlar olur, sohbet olur da türkü olmaz mı? Bir Bolu türküsü zamanıdır şimdi.

Müzik ruhun gıdasıdır demişler ya. Ömer, Mustafa ve Zehra hem doğanın hem de müziğin enerjisiyle ruhlarını besliyorlar. Açık hava, bol oksijenle iyice acıkan karınlarını ise Ömer'in yaptığı leziz bir çorbayla doyuruyorlar.

Kampta gün doğa yürüyüşüyle başlar. Kampçılar yürüyüşten sonra kayın ağaçlarının gölgesinde yeni kamp rotalarını planlıyor.

0: Zehra, doğada kamp yapmanın heyecanını ilk kez yaşıyor. Ormanda gezintiye çıkan orman mühendisliği öğrencisi Engin Bakan'ın yolu bizimkilerin kamp alanına düşüyor. Ve keyifli bir sohbet başlıyor.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ ol, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
2: İyiyim, nereye gidiyorsun böyle?
1: Ormanda geziyorum.
2: Ormanda?
1: Evet, doğayı seviyorum, öyle buralarda geziyorum.
2: Tam yerine düştün.
1: Siz ne yapıyorsunuz?
2: Doğayı severiz, kampçıyız. İki günden beri kamp yapıyoruz. Ekmeğimiz bitiyor.

0: gitti. Kuzinemizi getirdi. Kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Otur buyur. Otur bir muhabbet yapalım hazır gelmişken. Ormancıları seviyoruz. Ormanı da çok seviyoruz. Sen denk geldin. İyi oldu. Ya öyle. Sana bir şey de sorayım ben. Öyle. Ben bu ot mevzuna bu ara iyi taktım. Otları da severim. Bölgede kaldırak diye bir ot varmış. Bilir misin?
1: Aha. Bilirim bilirim. Tam da kişisine sordunuz aslında. Ben de Düzce Üniversitesi'nde okuyorum.
0: Çok iyi.
1: Evet,
0: iyi.
1: Düzce Üniversitesi'nde orman mühendisliği okuyorum. 3. sınıfım. Ve genellikle geldiğim yerler burası. Yedigöl'lere sürekli gelirim.
0: Nerede oluyor bu ot?
1: Bu ot buralarda Nazlıgöl alanı diye bir alanımız var. Orada Menge Piknik alanı diye bir alan var. Orada çoğunlukla oralarda bulunuyor. Eğer müsait olursanız size onları gösterebilirim.
0: Ya ben şimdi şu ekmek işi var. O ekmeği bir halledeyim, yoğurayım. Ondan sonra müsaitim. Beraber gider biraz toplarız. Ben ondan bir annem yemek yapıyordu. Ondan bir yemek yapasım var. Güzel bir kavurmasını yapasım var. Şu işi halledeyim beraber gideriz.
1: Olur olur. Haberleşirsek neden olmasın?
0: Tamam. Sen bir çay içireyim ben sana şimdi.
1: Olur.
0: Mustafa.
2: Selamlar.
0: Aleykümselam. Gel tanış
2: hoş
0: arkadaş.
2: Geldin.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Orman mühendisliğinde okuyormuş. Öyle tam mi? Adamını bulduk.
2: Oo süper.
0: Ormanın gerçek efendileri yetişiyor işte. Bak denk geldik.
2: Ne güzel ya.
0: Sen bir iki muhabbet yap arkadaşlar. Ben şu ekmeğe yürüyeyim. Ondan sonra beraber ot toplamaya gideceğiz.
2: Öyle mi? Sen biliyorsun yerlerini herhalde.
1: Evet evet. Burada çoğunlukla ben buralarda gezerim. Bir de doğayı sevdiğim için zaten orman mühendisliği okuyorum. İlgim var. İlgim olduğu için de ormandan ayrılmıyorum açıkçası.
2: Ne güzel, ne güzel. Bravo. Biz de çok güzel bulduk burayı. Geldik, yerleştik, kamp yapıyoruz. Ne otuydu? Adı neydi onun?
1: Kaldırık otu.
2: Kaldırık.
1: Evet. Buralarda daha çok omlet olarak kullanılıyor. Yani yemek olarak kullanılıyor. Daha çok tıbbi alternatif şeylerde kullanılıyor. Tedavilerde kullanılıyor. İlaç yapımında kullanılıyor.
2: Şimdi bunu mayalanmaya mı bıraktık?
0: Evet. Ekmeğimizi, hamurunu yoğurduk. Şu anda mayalamada. Bu bir iki saat mayalansın. Sonra pişireceğiz fırınımıza.
3: Bir yanda doğanın ritmine ayak uyduran Zehra'nın o eşsiz sesi, diğer yanda pişmekte olan ekmeğin nefis kokusu. Yedigöller birçok şifalı ota da ev sahipliği yapıyor. Bu otlardan biri kaldırık otu. Kimi kaldırık diyor, kimi kaldırayak otu. Bu kadar zengin bitki örtüsü olur da yöresel otlarla yemek yapılmazsa olur mu? İşin ustası onları bulur, toplar, yıkar, pişirir, afiyetle yenecek bir sanat eserine dönüştürür. Şimdi yöresel kaldırık otundan yemek yapma zamanı.

İki sanatçı bir araya gelirse güzel bir düet çıkar ortaya. Mustafa ve Zehra muazzam bir türküyle yedi göllere veda ederken doğanın sesleri de onlara eşlik ediyor.

Şimdi şahane başka türkülerle heyecan verici rotalarda yeni hedeflere varmak üzere yola çıkma zamanı.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğini yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye

0: Urfa'nın müziği çok merak ediyorum.
1: Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor.
2: Kalkma kullanayım, selamın kesme benden, aman, aman.
3: Türkiye'yi dinliyorum. Bugün TRT Müzik'te.

0: Merhabalar efendim. Müziğin kalbe dokunduğu yere, başka sahneye hoş geldiniz. Burası biraz şarkıların konuştuğu, biraz da insanların kendi hikayesini bulduğu bir sahne. Hüzün, neşe, keder, mutluluk ve dahası hepsi başka sahnede efendim.
1: Hepinize hoş geldiniz diyoruz.
0: Hoş geldiniz efendim. Şimdi sözü biraz da şarkılara bırakalım ve bir zamanlar sır gibi saklanan, aşklara ithaf edilmiş Nihavend makamında çok özel bir eser var efendim sırada. Suat Sayın'ın şarkısında söylenemeyen ne varsa hepsi bu şarkıda dile geliyor. Hangi şarkı mı? Gündüzüm seninle, gecem seninle diyoruz efendim.
1: Keyifle dinliyoruz.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Efendim birbirinden değerli orkestra arkadaşlarımıza bir alkış istiyoruz ekranları başında tüm izleyenler.
1: Alkışların en güzeli sizin olsun. İsmail, seni dinlerken şunu düşündüm. Bazı şarkılar vardır ki sanki kişiye özel yazılıp bestelenmiş gibi. Ya bu şarkıda senin sesinde yıllardır can bulmayı bekliyor gibiydi adeta. Keyifle dinledim. Ağzına
0: çok
1: sağlık.
0: Çok güzel bir şarkı. Ruhu şad olsun Suat Sayın'ın. Ne güzel bir şarkı bırakmış. Evet. Sen de şimdi herhalde dilek taşına sesleneceksin değil mi? Öyle mi biliyorum?
1: Bilhavent Eser'de ben okuyayım o zaman.
0: O zaman bir haber verecek mi acaba dilek taşı bize oralardan?
1: Mutluluktan diyorsun. Aslında mutluluk sağlıkla aldığımız her nefeste gizli. Bunun idrakına vardığımız an hayatın zevkine varıyoruz diyorum ve dilek taşı sizler için. Buyurun efendim.
0: Evet, Canan Çal sizlerle efendim.

beklesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden ele geçmez. İstediğin uğruna savaş vermedi.

0: sizler için olsun. Ben
1: evet. İsmail. Mustafa abimiz kadar okuyamasak da en azından onun gibi okumaya çalıştık inşallah. Keyif almışsınızdır.
0: Her yorumcunun duygusu farklıdır. Senin duygun başka, sevgili Üstad Mustafa Keser'in duygusu bambaşka. Biz selam çok olsun. Keyif aldık İsmail, ağzına sağlık.
1: Şimdi öyle bir güzel türkü var ki eminim ki şu anda ekranları başında herkes çok keyif alacağına inanıyorum. Evet Canancığım, haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık.
0: Peşine biraz hareketlenelim isterim.
1: Evet, yine çok güzel bir türkü geliyor efendim. Diyoruz ki, omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste türkü türkü, tellerde seni aradım diyoruz.

0: bir Mahsuni babamızı yad edelim mi?
1: Edelim.
0: Ne dersin?
1: Edelim.
0: Onun en sevilen eserlerinden Han Sarhoş, Hancı Sarhoş şefim, buyurun.
1: Hadi bakalım, harekete devam ediyoruz efendim, öyle oturmak yok.

0: Musa Eroğlu.
1: Sözler Karaca olan, müzik Büyük Usta Musa Eroğlu.
0: Selam olsun. Allah uzun ömürler versin. Vallahi yavaş yavaş herhalde programın sonuna doğru yaklaşıyoruz diye biliyorum. Öyle mi?
1: Geçti İsmail.
0: Vallahi çok çabuk geçti. Hüzün, hüzün ancak bu kadar güzel anlatabilirdi Canan. Yani böyle ilmek ilmek işledik ve şimdi istiyoruz ki Yeşilçam'ın sokaklarında bir gezintiye çıkarmak istiyorum. Bir film sahnesinin içine sessizce girmeye ve bir bakışta anlatılan o aşkları hatırlatalım istiyorum. Ne dersin?
1: Burası başka sahne. Şarkılar, türküler dedik. Şimdi de finale doğru bir Yeşilçam şarkısı bence bu programa yakışır. Ne söyleyelim? Bence şu anda sen bize güzel bir eser seslendir. Ben biraz soluklanayım. Vallahi sonra beraber final yapalım.
0: Nakaratlara birlikte. Ayrı beraber gayrı mi? Yok. Ayrı peki gayrı ya. Yok. Tamam, bu programın en güzel peki özelliği ya. Birlikte söylemek, birlikte coşmak, eğlenmek. Evet, intizar diyoruz efendim. Sakın bir söz söyleme. Yüzüme bakma sakın. Sesini duyan olur, sana göz koyan olur. Evet, dans edebilirsiniz efendim.

0: kör olsun.
1: İsmail'cim, sesindeki o eski zaman Hüsnü Yeşilçam'ın ruhuna çok çok yakıştı, çok güzel oldu. Ama Yeşilçam'ın en güzel yanı hep mutlu sonların olmasıydı, değil mi?
0: Evet sevgili Canan, artık yavaş yavaş programımızın gerçekten sonuna gelirken bu sahnede bir Yeşilçam rüzgarı essin istiyorum. Çünkü böyle başladık şu anda bir önceki şarkımızda. Müziğin her halinin yaşandığı başka sahnede nostaljik bir an yaşansın diyorum. Evet. Ve
1: bu haftada biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Başka sahnede haftaya aynı saatte TRT İzmir stüdyolarında buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.
0: Hoşça kalın efendim.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Benden ayrılmayan. Bir hoş Sedat yarın TRT Müzik'te.

Özgürlüğümüz gitgide.

San Levan e poi le Cola Jazz Git gider erip yok olacak.

0: anlata bitiremez döneminin insanları yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor, Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah.
2: Yar olmayı istersin ama.
0: İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor, ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbine.
3: Asırlık ezgiler, Salı TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Binlerce yıldır birçok din ve inanç sistemine ev sahipliği yapan Urfa, aynı şekilde çeşitli tekkeler ve daha geniş anlamda İslami dini yaşam içinde önemli bir yerdi. Melodik kompozisyonu, lirik temaları ve Urfa ağzının kullanımıyla Urfa'nın halk müzik gelenekleri, dini ve ladini müzik repertuarlarının muazzam bir şekilde iç içe geçtiğine yansıtıyor. Urfa'nın kendine özgü müzik özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bakır Karadağlı'yı dinlemeye geldim.

0: Bakır Bey, ilk kez Urfa'ya geliyorum ve özellikle Urfa'nın müziği çok merak ediyorum. O yüzden sizi konuk etmek için çok şeref duyuyorum.
1: Biz şeref bulduk. Hoş geldiniz
0: Hoş bulduk.
1: memleketimize.
0: Çok memnun.
1: Şeref verdiniz. Urfa'nın müziği tabii ki çok ilgi çekici bir müzik anlayışı var. Bizde Türk müziğinin tüm formları birlikte icra ediliyor. Mesela türkümüz bile bazen bir klasik şarkı formunda olabiliyor. İlahiler icra ediyoruz. Çifte diyoruz bu ilahilere. Uzun havalarımız var, gazellerimiz var. Yani Türk müziğinin bütün formları burada halk nezdinde, halk müziği çerçevesinde icra ediliyor.
0: Anladığım kadar Urfa müzik şehir diye
1: Evet,
0: geçiyor.
1: evet.
0: Müzik bu Urfa için ne önemi taşıyor?
1: Müzik, meclis adamı olmanın aslında mecliste saygın olmanın çok özel bir şeyi, türevi diyelim.
0: Müziğe karşı
1: Müziğe
0: saygı var.
1: karşı müthiş bir saygı vardır. Müzik icracılarına karşı son derece saygı vardır.
0: Siz de böyle bir davranışla karşılaşıyorsunuzdur.
1: Tabii ustalarımız hep zaten öyleydi.
0: Siz de bir usta olarak
1: Estağfurullah.
0: kucağınızda bir cümbüş var diye biliyorum, değil mi?
1: Bu cümbüş tekneli fakat
0: Ha.
1: sap, cümbüş sapı değil.
0: Tambur
1: Buna
0: miyim?
1: cümbüş kazanlı Urfa tamburu diyoruz.
0: Bu Urfa ait bir enstrüman mı peki?
1: Şu kısım değil.
0: Tabii ki.
1: Evet, şu kısım cümbüş.
0: Evet.
1: Evet, fakat şu kısım benim şahsıma ait bir form.
0: O size ait
1: Evet,
0: bir.

0: Ne ait, evet.
1: Neden
0: Fakat
1: böyle tercih ettiniz?
0: bu Urfa'yı ve genel Türk müziğini, Doğu müziğini de anlatan bir saz. Ya bunda tarı hissettirebilirsiniz, tamburu hissettirebilirsiniz, cümbüşü zaten hissettirirsiniz bu versiyonunda. Böyle geniş bir icra yeteneği olan bir saz mı?
1: Sorularım devam edecek ama ondan önce sizden bir eser dinleyebilir miyim
0: Tabii ki
1: acaba?
0: seve seve, evet.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, teşekkür ediyorum Audrey Hanım, sağ olun.
0: Bu eser Urfa
1: Evet,
0: yansıtıyordur.
1: bu geleneksel bir Urfa türküsü. Gördüğünüz gibi Urfa'nın sokaklarına konu edinen bir türkü ve o zamanki yaşamı konu eden bir türkü.
0: Evet.
1: Sevdalıların bir sokakta bir araya gelmeleri, küslermiş, bir de bununla barışıyorlar bir gül vererek. Çok anlatımı yüksek bir türkü.
0: Kesinlikle kavuşan yarlar.
1: Evet.
0: Aynı zamanda anladığım kadarıyla Urfa'da yani birden fazla medeniyetlerinin kavuştuğu yer.
1: Evet.
0: Çok uygar
1: Evet. Evet.
0: olduğun bir şehirdir.
1: Evet, şehir kültürleri zaten öyle, musikileri çok gelişmiş oluyor. Şehirde tabii çeşitli unsurlar söz konusu olunca
0: Evet.
1: ister istemez o katkılar bugünkü güzelliği ortaya çıkarıyor.
0: Mesela bu çok kültürlük nasıl müziğe giriyor sizce? Nerede anlıyorsunuz müzikte?
1: Şimdi bu mesela Urfa'nın eski şeyleri, müzisyenleri genellikle Ermeniler. Dolayısıyla Ermeniler müzikte diyelim ki sazda çok öndeler. Seste de yerli Urfalılar hem de. Dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde çok yüksek bir müzik icra ediyorlar. Yani
0: Kesinlikle.
1: herkesin iyi tarafı, iyi yönü alınınca bu
0: Müzik
1: şekilde
0: insanları birleştiriyor orada.
1: birleştiriyor. Evet.
0: O zaman sizden bir eser daha dinleyebilir miyiz
1: Alalım.
0: acaba?
1: Evet. Şimdi sırada bir gazel var. Yaşar Nezihe Hanım'ın gazelini mesnevi tarzında okumaya çalışacağım. Bu fulünle ciğerparem enisim haki sar oldu. Parça terkiplerim

0: Ellerinize, ağzınıza, ruhunuza sağlığı.
1: Eyvallah.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bu Yaşar Nezihe Hanım'ın evladının vefatı üzerine yazdığı bir ağıt aslında. Yani ciğer paresinin ayrılışından sonra yaktığı bir şiir diyelim. Bunu
0: Hissettiriyor
1: hissettim.
0: ezgisi de. Sizinle birlikte bir şeyler çalmak çok isterim.
1: Ben de çok arzu ederim.
0: Size eşlik edebilirsem çok mutlu
1: Oldu çok.
0: olurum.
1: Ben de mutlu olurum.
0: Birlikte
1: Lütfen.
0: ne çalabiliriz acaba?
1: Seher oldu, vakti oldu. Hicaz bir türkü. Çok da
0: Deneyelim.
1: yakışır umarım. Evet.
0: Bakalım.
1: Bir anonim Urfa türküsü. Şükrü Çadırcı'dan alınan bir türkü. Şükrü Çadırcı da Urfa'nın önemli ustalarının birisidir.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah.
0: Ellerinize.
1: Sizin ellerinize sağlık.
0: Osman, hemen arkabinde bir eser
1: tamam,
0: daha çalalım mı?
1: Gül yüzün dönme benden diye bir beste türkümüz var. Evet. Bedirhan Kırmızı'dan alınma. Evet.

0: Ağzınıza,
1: ellerinize sağlık sizin de.
0: Çok güzel oldu yani. Harika, çok güzel bir eser geçti.
1: Çok güzel. Çok güzel.
0: Yani çok, en az çok keyif aldım. Kusurlarıma
1: var
0: olsun.
1: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Programı bitirmeden bunu sormak istedim aslında. Bugünkü Urfa müziğin kültürün aktarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunun devamı ne var mı? Ona giriyor musunuz?
1: Yüce şeylere hitap eden doğusal müzikler artık yerini daha sentetik müziklere bıraktı. Ama tabii çaba var. Bahçıvan diyelim tohum ekiyor, suluyor.
0: Evet.
1: Fakat işte onun yeşermesini beklemek lazım.
0: Evet. Ufak olsa da umarım biraz sulamış olduk. Bir son eserimiz olur. Yani son olmasın inşallah da şimdilik bir son ne çalalım?
1: Yine bir geleneksel türkü. Kalanın ardında ekerler küncü.
0: Çok güzel.
1: Evet, yine kalenin önündeyiz burada. Burayla da anlamlandırarak onu icra etmeye çalışalım.

0: Ayaklarınız ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Var olun sizde.
0: Müziğinizi, hikayenizi, görüşünüzü benimle paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz de şeref verdiniz bize. Buraya konuk oldunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah görüşeceğiz. Var olun.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz.
1: Gönlünüze sağlık tüm orkestranın ve değerli kardeşimiz Sürünoğlu. Ağzına sağlık.
0: Eyvallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz zamaneye.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Şimdi Uğur, hemen hız kesmeden devam
1: tabii
0: edelim
1: güzel
0: mi?
1: Konuklarımız var ama konukları tanıtmadan önce ben de hemen bir türkü okuyayım. Afyon Karahisar'a gidelim. Şöyle Dinar'ın Çölovası'na gidelim. O bölgede çok yaygın olan kerem havalarından bir tanesi. Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi eriyorum ben de çürük tuz gibi diyelim efendim.
0: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler efendim.
1: Yaşa koca yörük.
0: O güçlü güzel alkışlarınız için. İşte aradığımız zaman ortamı bu. Özlediğimiz zaman ortamı da bu. Ama şimdi uzun süredir aramızda olmayan genç yetenek, büyük üstad Buğra Kutbay. Farkındasınızdır. Zurnayla öyle bir giriş yaptık ki yani söylememe geldi değilik. Kendi zaten zurnayı konuşturuyor. Biz söylemesek de olur. Tabii demiştik Kültür Bakanlığı sanatçısı oldu. Konserleri ne yazık ki bazen çakıştığı için gelemiyor. Kapıya dikilecekler Buğra Kutbay neyi yok diye. Ama böyle bir durum var efendim. Kendisi çok gelmek istiyor ama şimdi böyle de bir şey olduğu için değerli yine Kültür Bakanlığı sanatçımız Ömer Altuntaş ara ara
1: ona da selam olsun.
0: Ona selam olsun. Böyle böyle idare edeceğiz artık. Buğra Kutbay arada gelecek, bizlere çalacak. Umarım hep beraber, hep birlikte oluruz. Teşekkür ediyoruz evet. Buğra Kutbay'a.
1: Efendim, tabii bugün sürprizlerimiz var ve burada bir çiçeğimiz var. Burada da benim üstadım, ustam Erkan Şölen var ve sevgili Eylül Eroğlu. Eylül hoş geldin.
2: Hoş bulduk Umut'cum. Ben zamanenin başından beri aslında aileden sayılırım.
1: Evet.
2: Bas sanatçısı sevgili Özgün Eroğlu.

0: Benim eşim. Sevgili Umut ve Uğur'u yıllardır takip ediyorum ama sizin aranızda takip ediyordum aslında. Ben de orada oturuyordum, sizlerle izliyordum programı. Bugün burada oturmak nasip oldu. Onun için çok mutlu ve gururluyum. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Biz teşekkür ederiz. Seni ağırlamak bizim için çok güzel bir duygu. O zaman çok uzatmayalım lafı. Hemen bir türküyle başlayalım
0: Tabii
1: mı?
0: Tabii ki.
1: Sen anons etmek ister misin? Hangi türküyle başlıyoruz?
0: Erzurum yöresinden bir türkümüz var. Haydar Telhüner'in bestesi olan Garibim deyip biraz dertlendireceğiz sizi ama daha sonra hep birlikte tekrar neşeleneceğiz. Merak etmeyin.
1: Evet. Uğur hemen derdimizi deşmeye başladı.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık.
2: Sazınıza sözünüze sağlık öncelikle. Teşekkür ederiz. Ellerinizden kıyamasın. Sağ olun.
1: Eylül çok teşekkür ederiz. Avazına sağlık, sesine sağlık. Efendim, şimdi burada bir diğer konuğumuz daha var. Biz bu stüdyoda sevgili ağabeyim Erkan Şölen'le çok saz çaldık beraber.
0: Evet.
1: Bu şerefe nail oldum abi seninle beraber. Burada uzun süre bağlama çalmaktan ve senden çok şey öğrendim. İyi ki varsın, iyi ki geldin. Hoş geldin, sefa getirdin.
0: Hoş geldin abicim. Sevgili Umut, uzun süredir görüşemiyoruz aslında. Evet. Telefonlaşıyoruz ama yüz yüze gelmemiz bugüne nasip oldu.
1: Evet.
0: Seni de özledim işin gerçeği. Bu arada Uğur, Önür kardeşime de çok teşekkür ediyorum.
3: Estağfurullah abi.
0: Beni burada konuk ettiniz. Bugün güzel bir anı olacak benim için.
1: Bizler için de öyle.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: O zaman biz de senin sazını özledik abi. Şöyle sazını da bir çal. Ne söyleyeceksin sen de kendine?
0: Şöyle, sözleri Rüstem Şahin'e ait. Müziği bana ait bir beste.
1: Harika.
0: Söylemeye çalışacağım.
1: Biz de zevkle dinleyeceğiz abi.
0: Gel seyredelim.

0: nonchalant.
1: Bravo.
0: Abi, vallahi harika bir eser çıkmış ortaya abi. Teşekkür ederiz.
2: Harika.
0: Sağ sözüne sağlık.
2: Sağ. Yüreğin var olsun abi. İlhamın bol bol daha da güçlenerek devam etsin.
3: İnşallah.
2: Evet, Eylül sen de miyiz?
4: Bendeyiz.
2: Hatta şöyle, şimdi biraz hüzünlendik de biraz
0: neşelenelim.
2: Neşelenelim, bir şeyler yapalım mı? Özgün ne dersin? Sen hazırsın zaten.
0: Evet, siz böyle bir
2: evde hazırlık yaptınız değil mi? Peki o zaman.
0: Haydi bakalım.
4: Çankırı türküsü var şimdi sırada. Kaynak kişisi Mehmet Demiroğlu. Karanfil ekeceğim diyeceğiz ama sizler de eşlik ederseniz çok seviniriz.
0: Efendim, alkış tutmak, oynamak serbest.

0: geldin.
1: Sizlerin de ağzına sağlık. Teşekkür ederiz.
2: Eylül Erol efendim.
3: Eylül teşekkür ederiz vallahi, güzel oldu, keyiflendik.
1: Her şey sizlerle güzel. Böyle ses sanatçıları varken, ses sanatçıları varken burada çalıp söylemek benim için de çok keyifli.
4: Çok teşekkür ederiz.
3: Süper. Sağ olun. Arkadaşlar ellerinize sağlık. Efendim şimdi sevgili Erkan Şölen'in çok güzel bir eseri var. Sevda nedir bilmeyenin vay haline vay. Bilenler var mı aranızda? Sağ olsun Erkan abi lütfetti. Dedi ki Umut bu eseri seslendirebilirsin demişti bana. Ben de sevgili arkadaşım Ünal Sofoğlu ile beraber bu eseri seslendirmiştik ve gerçekten çok beğenildi ve uzun zaman da geçti üzerinden. Ama bizim için çok kıymetli ve çok şanslı, uğurlu bir eser oldu. Evet. Abi sana bunun için çok çok teşekkür ediyorum.
4: Ben teşekkür ediyorum. Benim eserimi duyurduğun insanlara, dillerine
5: düşürdün.
4: O yüzden çok
3: eyvallah.
4: Ben teşekkür ediyorum.
3: Peki şimdi bu eseri beraber burada çalıp söyleyelim mi? Ne dersin?
4: Olur mu? Çok güzel olur, harika.
3: Eyvallah. Hadi. Haydi bakalım dostlar. Vay haline vay diyelim.

0: Erkan Şölen efendim.
1: Yaşa abi, var ol.
0: Abi bu sazın da üstadısın yani. Sazı da coşturuyorsun, bu sazın da üstadısın diyorum.
2: Eyvallah.
0: Tezenene sağlık.
2: Bu işin sonu yok.
0: Gönlüne sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Gönüllere ulaşabiliyorsak.
0: Eyvallah.
2: Ne mutlu bizim için.
1: Ama Neşet Ertaş abi gönlümüze değdi, bam telimize değdi. Çok teşekkür ederiz. Eline koluna sağlık. Harikaydı.
0: Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Yani şöyle bakıldığı zaman Neşet Ertaş bu konuda da bağlamada da çok büyük bir çığır açmış. Bir yol açmış bir insan.
2: Tabii.
0: Sadece yazması, ozanlık geleneğinden gelmesi
2: tabii,
0: değil. Tabii. Sazı da icrası ayrı bir.
2: Tabii. Sazıyla, sesiyle, bestekarlığıyla ve yaşaması ve onu besteleriyle anlatması zaten onun çok özel bir insan olduğunu.
0: Evet. Ne mutlu öyle bir ozana sahip olduğumuz için.
2: Tabii.
0: Gurur duymalıyız efendim.
2: Ne mutlu, ne mutlu bize.
1: Şimdi sırada yine güzel bir eser var. Sevgili Uğur, bir şey mi söyleyecektin?
0: Yok, ben sana baktım. Heh.
1: Şimdi eserden önce ben Eylül'e bir dönmek istiyorum. Şimdi biz senin neler yaptığını biliyoruz ama seyircilerimizin de bilmesi açısından birazcık böyle bahsedebilir misin bize çalışmalarınızla alakalı, bulunduğun tabii, toplulukla ilgili?
3: Tabii ki. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ben. Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu sanatçısıyım. Hatta mesai arkadaşım da Buğra kendisi. Evet. Geçen yıl başladım göreve. İkinci sezonumu bitirmek üzereyim. Orada ses sanatçısıyım. Aynı zamanda aslında ben keman da çalıyorum.
1: Evet, ben öyle aslında bunu söylemen için birazcık da sordum.
3: Aslında burada da çok istedik yer verelim diye ama biz bebek bekliyoruz. Biraz yoruluyoruz. Teşekkürler. O yüzden bir sonraki programa onu da ekleyelim, renk katalım dedik.
1: Bebekle beraber belki bakarsın hani bizim çocuklar gibi.
3: Evet.
1: Kucağında Özgün kucağında tutar sen keman çalarsın bize. Belli mi olur? Efendim elleri onunla bir kez daha bir alkış alalım.
3: Teşekkür ederim. Alalım. Sağ olun.
1: Ve şimdiden Allah sağlığıyla kucağınıza almayı nasip etsin inşallah diyelim. Evet sevgili Uğur, bir türkümüz var. Anons etmek ister misin? Kim söyleyecek?
0: Şöyle Erkan abi gene kendi bestesini söyleyecek herhalde değil
2: yine
0: mi Erkan?
2: Yine bana mı geldi?
0: Evet sana geldi. Çok bir oynaması tarzında bir eserim vardı abi.
2: Hep değil ben mi? Yavaş söylüyorum ya.
0: Güzelim bağımda güller derilir.
2: Olsun. Tamam olur.
0: O zaman şöyle ellerimizi ufaktan şöyle şık şık yapabiliriz.
1: Sonra da sevgili Eylül'den yine böyle fıkır fıkır hareketli bir türküyle.
2: Bu eserin sözü ve müziği bana ait.
0: Size ait.
1: Efendim söz müzik Erkan Şölen.
0: O zaman abi şöyle bunun 3 kıtası var mı?
2: 3 kıta var.
0: 3 kıta varsa 3 kıta yapalım. Bir de araya bana dinleriz.
2: Sen de güzel bir şöyle bir doğaçlama bir şeyler yap.
0: Doğaçlama bir şeyler yapalım. Olur abi güzel olur.
2: Hadi bakalım.

Zamanenin sonuna geldik yine. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Ekran başındaki seyircilerimize selamlar olsun. Stüdyodaki seyircilerimize de ayaklarınıza sağlık diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Kemali çalmazsa aynalı köre de bilmem.

Atalarımızdan kalan binlerce yıllık kültürün sesidir Kopuz. Onu dinlediğinizde nerede olursanız olun kendinizi yuvanızda hissedersiniz. Çünkü Türksünüzdür. Adı hızlı hareket etmek anlamına gelen kop fiilinden türeyen kopuzun gövdesi başlarda armut şeklindedir. Kase adı verilen bu gövde 12 santim genişliğindedir ve zamanla gelişerek bugünkü şeklini almıştır. Sapı ise 29 santim uzunluğundadır. Çoğunlukla kayın, meşe, ıhlamur, dut gibi ağaçlardan elde edilir. Üç telli perdesiz bir çalgı olan kopuzun telleri önceleri at kılından yapılırken günümüzde çelik ya da misinadan üretilir. Kopuzun tarihi Türklerin tarihi kadar eskidir. Mucidinin Dede Korkut olarak da bilinen Korkut Ata olduğuna inanılır. Binlerce yıl boyunca Türklerin ayak bastığı her bölgede varlığını sürdürmüştür. Orta Asya'dan Afrika'ya, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan bu geniş coğrafyada hem kendini geliştirmiş hem de pek çok çalgının ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Ozanların aşk ve kahramanlık öykülerini anlatmak için kullandığı kopuz, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde kendine orduda yer bulur. Ozanlar, savaş alanlarında gördükleri kahramanlıkları kopuz eşliğinde şarkılarla tasvir eder. Bu gelenek Osmanlı İmparatorluğu döneminde de sürer. 14. yüzyılda Osmanlı saray müziğinde de kullanılmaya başlar. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde fasıl heyetlerinin önemli çalgılarından biri haline gelir. 18. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı sarayında batılı çalgıların artışı ve Anadolu'da bağlamanın yükselişiyle kopuza olan ilgi azalır. Kopuzun Türk müziği sahnesine dönüşü ise Cumhuriyet'te birlikte gerçekleşir. Fethiyeli Ramazan Güngör, üç telli kopuzuyla Türk halk müziği için önemli eserler bırakır. 90'lı yıllara gelindiğinde halk müziğinin yanı sıra popüler müzikte de sıkça sesini duyurur. Özellikle günümüzün en önemli ozanlarından Erkan Oğur sayesinde hak ettiği değere yeniden kavuşur. Dünyadaki her Türk'ün ortak sesidir kopuz. Özgürdür, kahramandır, sevdalıdır. Sonsuza kadar yaşayacak en güzel destandır.

Ben Tolga Burak, 27 yaşındayım. Ortalama bir 15 senedir falan sokak müziği yapıyorum. İlk sokak müziğine çıktığımda aslında daha küçük yaşlardaydım. Sonrasında lisede bir arkadaşımın gazlamasıyla beraber Maltepe Altgeçit'te başladım. Şimdi de Devlet Demiryolları'nın verdiği izinle beraber Marmaray'da devam ettiriyorum sokak müziği hayatımı.

Ben sokak müziğine lisede başladım. Ve o günden beri de hala sokakta çalıyorum. 9 tane şarkı yayınladım dijital platformlarda. Bir 9 tane daha yayınlayacağız yakın bir zamanda. Ama şunu biliyorum ki ben hala sokak müzisyeniyim. Ve sokakta çaldıkça da keyif alıyorum. Yani bu benim hayat mottom gibi bir şey. Hem öğreniyorum hem öğretiyorum. Çok keyifli bir şey. Bir günde sokakta ortalama olarak 6-7 saat, hatta bazen 12 saate yakın şarkı söylediğim oluyor.

kanalım Eşe ben. 3 yıldır beraberiz biz. Ya benim başta normal tek başıma çıkıyordum. Arkadaşın gazıyla aynı şekilde Tolga abi gibi. Ondan sonra Tolga abiyle çalıştım. Ve o zaten bana öğretti her şeyi, geliştim vesaire. Yani Tolga abi sayesinde aslında varım. Ya o yüzden beraber yapıyoruz sürekli. Müziğe başlama aslında hep dinliyordum vesaire. Her şey benim için terapiydi, müzikle ilgili her şey. Ondan sonra arkadaş bir sokak müziği yapalım dedi. O ne diye başladı hatta benim için. Ondan sonra başladık. Ya ben sadece söylüyordum. Sonra ritim kulağı falan olduğunu fark edince işte kafanı aldım ve öyle başladım.

İnsanlar benim etrafıma toplanıp beni dinledikleri zaman ben orada değilim o sırada. Yani onlar gibi ben de oradayım aslında. Ben de kendimi izliyorum. Tabii bu birazcık yanlış da karşılanıyor sanat camiasında ama insanın kendisini dinlemesi çok daha önemli bir şey. Çünkü ne yaptığınızı da denetleyip kontrol etmek zorundasınız.

Evde çaldığım zamanlarda mesela kendimi fazla geliştiremediğimi hissettim. Ve arkadaşım da zaten o zamanlarda hani öğrenci olduğumuz için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı sürekli çağırıyordu beni gelin diye. Gitmeye başladım ve zamanla orada benden daha iyi olan müzisyenleri gördükçe, onlardan bir şeyler öğrendikçe, yani ilerlediğimi hissettiğim için ve bundan keyif aldığım için de bu işi yapıyorum.

En büyük hayalim aslında böyle hani çok ünlü olayım, aman çok paralar kazanayım gibi bir hayalim yok benim. Ben bunu daha önce Emre Yücelen'le de sohbet ettiğimizde de söylemiştim. Çok büyük bir hayalim yok. Sadece müzikten paramı kazanayım yeterli. Ama ne istiyorum? Benden sonra gelecek olanlara hoş sedamı bırakmak, kayıt altında tutmak. Bunları yapmak istiyorum. Beni desteklemek için de bol bol dinleyebilirsiniz.

Sokağa çıktığım zaman da genellikle moralimin bozuk olmamasına dikkat ediyorum. Ama eğer ki moralim bozuksa bunu dinleyiciye, yani beni dinleyen insanlara yansıtmamaya çalışıyorum. Sahilde falan yapıyorum. O denizin kokusu, denizin sesi beni biraz rahatlatıyor ama asıl işte beni dinleyenleri gördükten sonra daha iyi hissediyorum. Daha rahat oluyorum.

Biz Maltepe Beşçeşmeler alt geçidinde çalıyorduk. O zaman da bu yeni demir yolları yapılmamıştı, eski alt geçitte. Orada Baha diye bir arkadaşım vardı. Bir akşam beni aradı. Ya dedi, bir kız geldi dedi. Böyle çok tatlı bir sesi var falan. Çok inanılmaz şeyler yapıyor. Yaşı da küçükmüş. Biz görünce öyle o yaşta olduğuna inanmadık falan. Bir gün öyle alt geçitte çalarken annesiyle beraber merdivenden aşağı Aylin Atiki geldi böyle. Ha, merhaba dedi, bir şarkı söyleyebilir miyiz falan. Sonra öyle bir tanıştık. Bir süre o da bizimle beraber alt geçitte çaldı. Kendisi ayrı da çaldı, söyledi. Bir an için...

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner.
1: Sensiz yapamıyorum.
2: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcem için.

0: Hoş geldin Ediz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve
1: Teşekkür ederim.
0: arkadaşımız, dostumuz. Çok sevindik geldiğin için. Sağ ol.
1: Sağ olun,
0: Ayaklarına
1: ben de burada
0: sağlık.
1: olmaktan çok memnunum. Arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün yine
0: Aleyküm
1: tekim
0: selam.
1: burada.
0: Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş
1: Evet, sağ ol,
0: olsun.
1: teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım.
1: Sağ ol.
0: Programımız başında çaldığımız Son Mohikan eseri.
1: Çok güzel.
0: Arkada gördüğün fotoğraf, atlar. Son Mohikan filminde çalınan müziği çaldık. Bir Kızılderili
1: Çok
0: savaşını
1: çok güzel bir
0: anlatan.
1: eser, çok güzel bir
0: Orada
1: eser.
0: da atlar çok ön plandaydı ve o fotoğrafı görünce bunu çalalım dedik ve Son Mohikan eserini
1: Çok güzel.
0: seslendirdik.
1: Fotoğraflar da çok güzel.
0: Evet, İbrahim Kalın hocamıza teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel.
0: Her programda fotoğraflarını paylaşıyoruz.
1: Çok güzel formatınız var, çok
0: Fotoğraflara
1: güzeldir.
0: bakarak müzikler yapıyoruz. Tınılarımızı evrene bırakıyoruz.

0: ticaren de yapıyoruz. Mesela orada sana eşlik ederken sana göre biraz çaldık ve içimizden geldi, improvizeler oldu, farklı şeylere gittik.
1: Çok güzel. Doğanın lezzetini yakalamak da
0: Aynen öyle,
1: çok
0: anı
1: önemli bence.
0: yaşamak.
1: Onu yaşamış
0: Ben
1: olmuş
0: o
1: olduk.
0: tarzı çok seviyorum. Arkadaşlarımla da beraber mutluyum onlarla. Ve şimdi Aşık Veysel demişken yine bir Erzincan'a doğru gidelim.
1: Bakalım ne
0: Arek
1: gelecek.
0: Berçiçek'ten bir
1: Çok güzel.
0: derlediğimiz bir Vay Dünya, El Vurup Yâremi İncitme türküsünü seslendirelim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Eyvallah.

0: Ağzına sağlık Edis. Harika oldu
1: Çok
0: valla.
1: teşekkür ederim. Harika çaldınız değil mi?
0: Evet.
1: Burada bu havayı görünce başka duygular çıkıyor tabii.
0: Evet,
1: Umarım güzel
0: güzel.
1: olur.
0: Biraz da biz

0: Pedis neler yapıyorsunuz? Yeni çalışmalar?
1: Aslında yeni çalışmalar derken çalışma durmuyor bizde. Özellikle bu single döneminde tek tek şarkı çıkarma ile ilgili bir dünya oluştuktan sonra önceden daha çok biz gruplar olarak bir albüm oluşturmak üzerine yola çıkmıştık ama şimdi single'lar olarak tek tek devam ediyoruz.
0: Müzik biraz ona döndü piyasa.
1: Bu arada da sen de bazen stüdyomuza girip konuk oluyorsun. Uğur'la beraber özellikle grubun abileri olarak şarkıları ikimiz yapıyoruz. Çıkan şarkıları kayıt ediyoruz. Beraber ikimiz de çalışıyoruz. Aslında çalışma bitmiyor. Bu arada konserler devam ediyor.
0: Harika.
1: Müziğin içinde, müzikle dolu bir hayat gençlik
0: Son
1: üzerinden devam ediyor.
0: çalıştığınız esere de gelip bağlamamla çalmaya çalıştım. Benim de bir
1: Ellerine
0: katkım
1: sağlık.
0: oldu.
1: Çok güzel
0: Çok da
1: oldu.
0: mutlu oldum. Çok güzel bir eser.
1: Biz de çok
0: Zaten
1: mutluyuz.
0: birçok projede beraber olduk.
1: Evet,
0: Olacağız
1: evet.
0: yine inşallah.
1: İnşallah.

0: Edis, sizin Gece Yolcuları grubuyla ilk çıkış eseriniz Unut Beni. Dillere destan olan eserlerden ve sizin çıkışınızı, öne çıkmanızı sağlayan eser.
1: İlk dinleyicimize merhaba dediğimiz şarkımız. Yani amatörlük zamanları deyip kendi müziğimizi yapma yolunda ilerlerken ilk albüm ve arkasından Unut Beni. Unut Beni ile beraber insanları bizi tanıması ve bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz. Yani bizim işte geçen sene de 20. yılını kutladık hatta konserlerini yaptık. Unut Beni bizim göz bebeğimiz diyebilirim.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Unut Beni şarkısını arkadaşlarımla okumak ister misin?
1: Vallahi isterim. Ney var, ne bileyim yaylılar var. Herhalde bambaşka olacak. Uğur da evde şaşıracak bunun bu versiyonuna.
0: Ben güzel olacağına eminim.
1: Ben de eminim. O zaman
0: peki dinleyelim o zaman.

0: Senin türkülerle aran çok. Yani seviyorsun türküleri, türküleri okumayı,
1: Evet,
0: kendine
1: seviyorum.
0: yakıştırdığın türküleri.
1: Şey de var, özellikle genç zamanlarımızda, grubun kurulduğu zamanlarda türkülerle çok uğraştık.
0: Evet.
1: Derlemeler, düzenlemeler kendi çapımızda.
0: Harika.
1: O dönemden beri sevdiğim, ettiğimiz türküler de var. Arada yapmıştığımız çok var ama şimdi tabii kendi şarkılarımız çoğalınca konserlerde falan eskisi kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü dinleyici kendi şarkılarımızı istek yapıyor.
0: Tabii.
1: Bazı özel gecelerde falan içimizden geldiğinde ya da yapıyoruz ama gerçekten seviyoruz türküleri.
0: Bir türkü okuyalım. Ne okumak istersin?
1: Okuyalım. Pir Sultan Abdal'dan yapalım. Bin cefalar söylesek çok memnun
0: Harika.
1: olurum. Eski zamanlarda
0: Dostum dostum.
1: söylerdik. Dostum.
0: Sözler Pir Sultan Abdal.
1: Evet.
0: Müzik Aşık Ali Sultan.
1: Evet.
0: Ustaya bunlara da selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.
0: Saygılarımızla.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Çok düşünüyorum. Bitti mi?
0: Çok mutlu olduk. Sonuna geldik,
1: Vay,
0: evet.
1: evet. Güzel şeyler çabuk geçiyor.
0: Öyle. Yine bu güzelliklerle buluşmak isteriz. Yine seninle inşallah yine
1: Daha
0: buluşuruz.
1: teşekkür ederim. Ben de karşılıklı
0: Geldiğin
1: bize
0: için çok
1: duygular.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok güzel ağırladınız. Çok
0: Sağ ol.
1: güzeldi.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Arkada yine fotoğrafımız. Ahmet Kaya'ya şarkı sokyalım bir tane.
1: O çok güzel olur.
0: Senin de sesine gideceğini beraber okuyacağımızı düşündüm. Kum gibi okuyalım.
1: Aa, çok güzel. Zevkle, keyifle.
0: Bir icaz başına bir açış yapıp kum gibi okuyalım. Ahmet abimize de buradan
1: Çok güzel.
0: saygılarımızı
1: Saygılar.
0: özlemle.

0: vatandaş gel.
1: Ey maşallah, maşallah.
2: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel, çoluğuna, çocuğuna balık ye dur. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin?
3: Yer.
2: Yersin.
0: Gel vatandaş, gel.
4: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

0: melodiyi çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan.
1: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: hoş
1: geldin.
0: Çok şımardım. Ne güzel sözlerdi. Çok teşekkür ediyorum.
1: Bence şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Canım. Siz şımarın.
0: Canım,
1: siz şımarmayı hak
0: ediyorsunuz.
1: Güzel
0: kalbini severim senin ben.
1: Ben de sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözleri.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canım
1: mutluluk
0: misin?
1: Verici.
0: Rabbim korusun
1: Amin.
0: Seni.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen evet. Dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir biliyorsun bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuzda ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil
2: oğlum.
1: Mi? Siz.
0: Evet, yani... Benim manevi kardeşim.
1: Değil
0: beni
1: mi?
0: Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. Çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Çok. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun mutlu. Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Asla

0: da kafamı koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar. Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle buluşturdunuz?
2: Yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim, seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya, çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Cale mesela
1: umudur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten.
2: Ne bileyim ben kardeş. Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağımı hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten. Ben
2: bir
1: de
2: sürü böyle, bir
1: hayal,
2: sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim orada problemim.
1: Hayal bile etmemiştiniz.
2: Yok, ben böyle tesadüf eseri sektöre düştüm. Hiç aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu?
2: Arşivcilik işte.
1: Ya bakın, arşivcilik işte. Radyoculuk ve yapımcılık.
2: Yok, arşivcilikten dolayı radyoculuğu aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim biliyorsunuz biz müzik kanalındayız
2: evet.
1: Şu an. Şarkı,
2: o zaman Jale...
1: Çok şarkı. Aslında buyurun o zaman. Jale'cim tüm şarkılarıma eşlik ediniz.

0: Ay, çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem o.
0: Valla ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Valla ne yapıyorsun? Şahane sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok kudurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: Göksel
0: iyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Çünkün. Ver bir çünkün.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? O sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: İşte öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle
1: mi?
0: Bir.
1: İyi
0: hakikaten
1: mi?
0: Bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi. Ha,
0: anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülkü şefliğinde. Tamam. Eda Özülkü oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: biz,
2: falan
0: biz
2: öyle.
0: Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını da düşünemiyorum.
2: Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hepsiz. Hani altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur
0: ben
1: de duyarız gurur gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı bak bir varmış bir yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle bak bir varmış evet. Bir yokmuş.
2: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o böyle taş plak şeydi. Çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki...

0: heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
1: en değerli
0: aramıştım.
1: Plak mı?
0: Yok,
1: mesela
0: en değerli plak değil ama o aradığının peşine ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
1: Evet.
0: Mina'nın Türkçe plağı.
1: Mina'nın Türkçe planı.
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı orijinal

0: izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
2: Ben tabii ki 1986 benim ilk çıkışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
0: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
2: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı.
0: Ay,
2: Hakan.
0: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gül senin tenin. Var
2: çok
0: mı
2: sevdiğim.
0: Yeni taş plakta?
3: Bu yine.
0: Ay ama Gül senin
2: çok
0: tenin.
2: Sevdiğim bir
0: yani
2: şarkı.
0: Yani hemen şöyle sözlerini açıp çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
2: Ben senden kendi dinlemeye tek sahnelerimde şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
0: Müthişsin. O zaman
2: halay da halay var.
3: İstekleri cevaplamadan yavrum. Duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
2: Çalışırım.
3: Öyle.
0: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
2: Şarkı
0: şimdi Gül senin tenin diyoruz ve Jale.
2: Haydi bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu
2: Biraz
0: kitabı okudun mu
2: okumuşum.
0: Jale'cim?
2: Okudum. Bir çırpıdayım ben.
0: Valla.
2: Tabii.
0: Ya bu kitabı
2: O
0: yazarken
2: yazarken yanımdaydı zaten.
0: böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz
2: Ya
0: bahseder misin?
2: biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim.

0: daha çok Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
1: Mecburiyet, neden mecburiyet?
0: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
1: Ha, geçmiş olsun.
0: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık,
1: Öyle.
0: kanser geçirdim.
1: Aa,
0: Hastanede
1: geçmiş
0: yazdım ben
1: olsun.
0: bu
1: Ne
0: kitabı.
1: diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, sıhhatimiz iyi.
2: Teşekkür.
1: Belki
0: Şimdi
1: böyle bunu
0: geçti.
1: yazarken bütün böyle her şey aktı gitti.
0: Zamanın
1: Negatif ne
0: nasıl
1: varsa.
0: geçtiğini anlamadım biliyor musunuz? Terapi gibi
1: Güzel.
0: geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
1: Evet.
0: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor. Hiç ben
1: Elbette.
0: ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin.
1: Evet.
0: Kendinizi iyi
1: Çok
0: hissetmek
1: önemli.
0: için bir şeyler yapın.
1: Müzik de iyileştiriyor değil
0: Değil
1: mi?
0: mi?
1: Bunun
0: Müzik iyileştirir
1: iyileştirici
0: zaten.
1: ruhuna
2: Müzik
1: inanıyoruz
2: kesinlikle
1: hepimiz. Ha?
2: iyileştiriyor. Kesinlikle müzik
0: Kesinlikle.
2: iyileştiriyor.
1: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri?
2: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen
1: Destekliyorsunuz.
2: tarafım.
1: Evet.
2: Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için. Benim çok beğendiklerim var içlerinde.
1: Ah.
2: Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler
1: Doğru.
2: böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
1: Mesela
2: takip ettiklerim var.
1: isim ver.
2: Semicenk hayranıyım acayip
1: Ha.
2: derecede mesela.
1: Valla süper.
2: Tabii.
1: Kadınlardan var mı?
2: Kadınlardan var, çok
1: Mesela.
2: var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
1: Çok güzel
2: Melek
1: evet.
2: Mosso hayranıyım.
1: Ha.
2: Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı görüyorum.
1: Ya.
2: Tabii o da kuduruk, ileride daha da kuduracak
1: Ne
2: bence
1: diyorsun?
2: yaşı ilerledikçe. Çok var yani
1: Peki.
2: rock gruplarını seviyorum.
1: Seviyorsun.
2: Seviyorum
1: Nefis,
2: yani
1: harikasın. Ve
2: ama
1: kendini
2: hani
1: de güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi bak bu
2: kesinlikle.
1: isimleri
2: Tabii.
1: biliyorsun, seviyorsun.
2: Evet.
1: Dolayısıyla takip ettiğine göre
2: Çünkü
1: çok
2: benim
1: önemli bir şey.
2: tek
1: Güncel tutuyor
2: sahnelerim
1: kendisini.
2: 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar.
1: Değil mi?
2: İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
1: Ha,
2: İşte,
1: duruma göre. Sanat
2: tabii
1: müziği
2: ki
1: de okursun mesela.
2: okurum ama rahmetli Şan
0: her
2: Hocam
0: şeyi okuyor.
1: Vallahi.
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Rahmetli
0: Dur.
2: Şan Hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yatsın Belkıs
1: Amin.
2: Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi. Daha
1: Oo.
2: güncelleri seçerim ben.
1: Oo çok.
2: Bilirim, haddimi
1: Ay
2: bilirim. Türkü
1: estağfurullah.
2: okurum.
1: Ben
2: Halay,
1: de öyleyim
2: acayip
1: biliyor musun?
2: halay
1: Şimdi
2: repertuarım var.
1: bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
2: Neden olma? Ay ne
1: Hadi
2: güzel.
1: evet.
2: Aa, sürpriz
1: Buyurun
2: oldu.
1: lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım işte, farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirmem.
0: Aa, ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelinden bir de dua, söyledi. Onu bir söyleyecek benim için de.
0: Ya.
2: Evet.
0: Yani öyle o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz
1: güzel
0: albümün?
1: Albüm.
0: Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet, programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Eryüreği.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: O
1: Teşekkür
0: kadar
1: ederim.
0: güzel söylüyorsun ki bunu.
1: Sağ olun.
0: Her dinleyişimde böyle oluyor.
2: Gelirken dinledik arabada.
1: Ciddi olamaz.
0: Arabada dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
1: ne
0: dedim.
1: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım, kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir kuduralım hafiften.
1: Ne dersin, olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet, hayat hep kolay olsun inşallah.
1: Amin dedim.
0: Ayşel Gürel.
2: Aysel sözlerini Aysel Gürel yazdı.
1: Ay, Allah rahmet
2: benim
1: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Aysel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay, ilk albümlerimdeki şarkılar, onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
1: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den, Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi hadi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Ve

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritme böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyoruz? Karışıyor,
0: mesela
1: karışıyor.
0: Ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var, Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Aha. Metin Özgür geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu ara son. Özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki.
0: Kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Ama böyle eğlenelim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçını şu
2: ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldı mı şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi
0: bunu niye daha önce söylemedin Şahane aslında artık yapardık bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır. Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağlar.
2: Hanım Elorke. Varuz buz gibi çağlar. Delal Elorke.
0: Ali Paşa mahallesinde.

0: Ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorum.
1: Konservatuara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Valla muhteşem.
1: Üniversite zamanı ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle

0: beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
1: Evet.
0: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hani şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şunlar, şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
1: Değil mi?
0: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok
1: Aa,
0: beğeniyorum.
1: ne güzel.
0: Çok severim
1: Ben
0: Gülizi.
1: de. Onları kendisini davet edelim.
0: Manifest'i çok beğeniyorum.
1: Hepsini davet
0: Söyleyeyim.
1: edelim, gelsinler. Kapımız
0: Herkes.
1: herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
0: Yaparım.
1: Asunel'i de yaparsın belki bir proje.
0: Yaparım. Sana zevkle
2: yaparım.
1: Ya, gözleri parladı. Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
2: Gözleri parladı.
1: Bakayım, gözler parladı mı?
2: Gözler parladı.
1: Şefim gördün mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
2: Aşkın Kanunu'nu
1: yazalım. Aşkın Kanunu. Yazsam yeniden.

0: bilmiyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda bizim kudurma şarkımızdı. Neyi biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi yaklaşık 9-10 sene Neşe Karabeci menajerliğini yaptım ve onunla birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu. Neşe Hanım hayranı olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım. Çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik, kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum.
1: Şimdi,
0: hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şener sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını. Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdir. Aynen. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkıları Kemal
1: bir kişiye,
0: Bey'e
1: Kemal
0: yazmış.
1: Bey yazmıştır.
0: Fikret Şener.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'le bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki, ya demişler Kemal Bey'le ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo, sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Teşekkür
0: çok
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım.
2: İyi
0: hoş görsen.

Salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

Geleceğimize dair planlarımız, umutlarımız, kaygılarımız var. Bunlar çok doğal. Bir yandan da aklımız, fikrimiz geçmişte. Geçmişi özlüyoruz. Bu da çok doğal. Geçmişi özleyip de TRT'nin o birbirinden iddialı müzik eğlence programlarını özlememek olur mu peki?

0: Nerede o eski programlar dediğinizi duyar gibiyiz. Nerede olacak ki? TRT arşivinde güven ve huzur içinde hepsi. Biz o unutulmaz programları arşivden evlerinize getiriyoruz.
1: ...1993 yılına döndük bile. İşte o yılın en sevilen programlarından Sazdan Söze. Sazdan Söze ayda bir kez yayımlanan bir müzik programı. Sunuculuğunu Müge Vöber'in, yapım ve yönetmenliğini İlhan Şengün'ün üstlendiği program, özenli içeriği ve seçkin repertuarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanmış.
2: Stüdyomuza sizler de hoş geldiniz değerli konuklarımız. Programımızın ilk Türk pop müziği sanatçısını huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Eğer alkışlarınızla bana şöyle güçlü bir destek verirseniz. Türk pop müziğinin en güçlü, en güzel erkek seslerinden biri. Tek kürekçim sensin Erdal.
3: Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi biliyorsunuz bir şarkımız var. Tek kürekçim sensin benim. Yüz dertliyim. Bilenler lütfen söylesin. Çünkü şarkının bu kısmında sizlerden de bekliyorum. Tek yürekçim sensin benim. Sen çekmezsen. Yüz dertliyim, bin dertliyim. Şimdi o zaman şöyle yapıyoruz. Eller havada, tempo tutuyoruz.

Sazdan Söze içeriğinde ağırlıklı olarak sanat müziğine yer veren bir program. Her bölüme eserleriyle sanat müziğinde iz bırakan bir bestekar konuk oluyor ve o bestecinin eserleri icra ediliyor. Ya dönemin popüler şarkıları ve yorumcuları? Programın kapıları onlara da açık. Merak etmeyin. Erdal da dönemin en sevilen pop yorumcularından biri. İzleyici onu ekranda görmek ister elbet.

Genç izleyicilerimiz Emel Erdal ikilisini hatırlamaz belki. Erdal Çelik ve Emel Müftüoğlu birlikte şarkılar söyler, albümler yaparlardı bir zamanlar. Sonra ikisi de müzik yolculuklarını yalnız sürdürmeye karar verdi. Erdal Çelik 1992'de Cana Johnson adlı albümüyle şöhretinin kapsama alanını genişlettikçe genişletmişti gençler. Bu şarkı işte o albümden.

Erdal'ın her yaştan seveni varmış baksanıza. Nasıl da sahneye koşuyor çocuklar gençler. Ama biraz durulmanın vaktidir çünkü sunucumuz Müge Hanım çok değerli bir besteciyle buluşturacak bizi.

0: teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Sevgili seyircilerimiz, Sazdan Söze'nin diğer müzik programlarından farklı bir özelliği var. Biz her programımızda çok ünlü bir bestekarımızı konuk ediyoruz. Ve ünlü sanatçılarımız, sevilen ses sanatçılarımız onun bazı eserlerini okuyorlar sizlere. Bugün de Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinin birçoğunda imzası olan Yusuf Nalkesen bizlerle birlikte. Sayın Nalkesen, hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim.
1: Efendim, ben az evvel size anons ederken unutulmaz eserlerin bestekar diye anons ettim. Gerçekten de çok güzel eserler bestelediniz ve sizin bestelediğiniz her eserin bir hikayesi vardır. Özellikle Veda adlı bestenizi.
2: Şimdi hikayesi değil de gerçek olan şu. Ben 1941 yılında Balıkesir Necati Bey Öğretmen Okulu'nda öğrenciyken, o zaman edebiyat derslerinde bir edebiyat antolojisi vardı. Orada edebiyat tarihimize ismi geçmiş büyüklerimizin en güzel şiirleri, en güzel nesirleri, en güzel romanlarından pasajlar vardı. Bu meyanda ben Nur İçine Yatsın, Orhan Seyfi Orhan Bey'in bir şiirine rastladım. Veda Buhsesi. Bu 3 kupleydi. O zaman bunu defterime yazdım. Sonra kalbime, sonra kafama yazdım. Bana bir falcı deseydi ki Yusuf Bey, sen gün gelecek besteci olarak bu şiiri besteleyeceksin ve milyonların dilinde, gönlünde yer alacak bir eser deseydi, inanmazdım, gülerdim ona. Zaman geldi. İzmir Radyosu'na intisap ettim. Orada 10 sene hizmetten sonra bu şiiri besteledim. Ve ben bunu besteledim diye ortaya çıkarmaya utandım, çekindim. Çünkü beste yapmak kolay iş değildi. Sonra İzmir Radyosu'nun en iyi solistlerine, İsmet Yazar'a bunu gösterdim. Çok beğendim, bir neşriyata koyduk. O zaman denetim falan yok. Solist beğenince okuyor. Ve hemen tutuldu. Plaklar yapıldı. Türkan Şoray Veda Buhses diye film yaptı. Bir anda Türkiye'yi sardı. Bunun hikayesi bu, gerçek hikayesi.
1: Evet, Sayın Nalkesen, çok teşekkür ediyoruz ben efendim teşekkür programımıza ediyorum. Katıldığınız için. Sözleri Orhan Seyfi Orhan'a ait. Muhayyer Kürdi makamında bestekarımız Yusuf Nalkesen'in Unutulmaz Veda adlı eserini unutulmaz bir sesten dinleyeceksiniz şimdi de. İstanbul Radyosu'nun Türk Sanat Müziği ailesinin en değerli üyelerinden biri Mustafa Sağyaşar söylüyor.
3: Yusuf Nalkesen 600'e yakın beste, 1000 kadar güftesiyle müzik dünyasında silinmez izler bırakan bir isim. Avuçlarımda hala sıcaklığın var, saymadım kaç yıl oldu, kapın her çalındıkça, o ağacın altı, gitmek mi zor? Onun unutulmaz eserleri saymakla bitmez ki. Veda Buhsesi de zamandan zamana, gönülden gönüle köprüler kuran kıymetli bestelerinden biri.

0: Sazdan söze, Türk sanat müziğine de yer vermiş içeriğinde pop müziğe de. Bunu zaten söylemiştik. Dönemin sevilen pop müzik yorumcuları bir bir programa konuk olmuş. Bakalım Müge Hanım o isimlerden hangisini anons edecek?
1: Programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Şimdi yine bir pop müzik sanatçısı bizlerle birlikte olacak. Kendisini davet ettik. İstanbul'dan geldi, bizi kırmadı. Sizlere çok güzel şarkılar söyleyecek. Müzik dünyasına ansızın girdi. O güzel kadife sesiyle kalplerinizi fethetti. Lakabı Akrep, hatırladınız değil mi? Akrep Nalan karşınızda.
0: Karlar Düşer Türkçe sözleri Ali Selçuk Özgürdal tarafından yazılan bir aranjman. Fransızca şarkılarıyla Avrupa'da fırtınalar estiren Adamo'nun bestesi. Bu aranjman Akrep Nalan, Emel Müftüoğlu, Coşkun Sabah gibi pek çok ünlü yorumcunun albümünde ve sahne repertuarında yer aldı. Ama Akrep Nalan'ın şarkıyı yorumlayışı sanki bir başkaydı. Karlar Düşer, Akrep Nalan olarak tanınan Füsun Nalan Açı'nın 1991'de yayımlanan Dağ Çiçeği adlı albümünde yer alıyor.

0: Sazdan söze yalnızca dönemin ünlü isimlerine değil, müzik dünyasına henüz adım atmış genç yeteneklere de yer vermiş içeriğinde.
1: Sazdan söze de şimdi Türk sanat müziği var. Yaşı küçük ama sesi büyük bir sanatçı gelecek huzurlarınıza. Çıkardığı ilk albümüyle müzikseverlerin, sanatseverlerin takdirini toplayan bu sanatçı, eminiz 1993 yılında kendi alanındaki en parıltılı yıldızlardan biri olacak. Karşınızda Ebru Gündeş.

Sunucumuz Ebru Gündeş'i anons ederken yaşı küçük, sesi büyük demişti. O gencecik prenses günümüzde müzik dünyasının kraliçelerinden biri oldu. İlk albümü Tanrı Misafirini 1993'te çıkarmıştı Ebru Gündeş. Yıldızı bir anda parladı, şöhret dağının zirvesine tırmandı ve hala orada yaşıyor.

0: Sazdan Söze'ye Ebru Gündeş gibi genç yetenekler de davet edilmiş, yıllardır müzik dünyasında sesi, ismi yankılanan duayenler de.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz bu güzel alkışlara. Şimdi huzurlarınıza gelecek olan sanatçı İstanbul'dan konuk oluyor programımıza. Davetimizi kırmadı, teşrif ettiler programımıza. Şimdi onun bir iki şarkısını söyleyeceğim, hemen hatırlayacaksınız. Ama onun hakkında kısacık bir bilgi vereyim istiyorum. Yıllar önce İstanbul'da sanatçı bir annenin babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Tam 33 yıldır müzikle uğraşıyor, sayısız ödüllerin sahibi. Yaptığı her beste, söylediği her şarkı sizlerin sonsuz beğenisini kazandı bu sanatçının. Bir tanesi resimdeki gözyaşları, bir tanesi tamirci. Hatırladınız değil mi efendim? Cem Karaca huzurlarınızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, Cem Karaca'ya. Aman efendim, alkışlar sözümü kesti. Sizi ne kadar çok seviyor seyircileriniz.
2: O yaşatıyor zaten bizleri, ayakta tutuyor.
1: Tabii, sanatçıları alkış ayakta tutuyor. Sizin gıdanız alkış. Ve sizler her zaman sahnede olmak ve belki de sahnede ölmek istersiniz,
2: evet,
1: öyle
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet.
1: Rahmetli anneniz de öyle söylerdi.
2: O da öyle arzu ederdi. Ben de arzu ederim aynı şeyi. Çünkü gerçekten insanın sevdikleriyle bir arada, sevdiği bir işi icra ederken pat diye emri hakim vaki olması, yatak yorgan paralayarak ölmekten daha keyifli bir ölüm olsa gerek. Hoş ölümün keyiflisi olmaz o başka, ama o daha bir şayanı tercih bir ölüm olsa gerek.
1: Allah gecinden versin. Bu arada Cahit Berkay ile Uğur Dikmen de güldüler sizin bu söylediklerinize. Kaç
2: niye
1: yıldır birliktesiniz?
2: Ha biz? Bizim valla birlikteliğimizi alt alta koyup toplarsak, müzik yıllarımızı alt alta koyup toplarsak yaklaşık bir asır çıkıyor karşımıza. Çünkü 93 yıldır üçümüz teker teker müzikle toplandığında, bir araya geldiğinde ilgileniyoruz. Ben 33 yıl, arkadaşlarım 30'ar yıl. Bu topluluk, yani Cem Karaca, Uğur Dikmen, Cahit Berkay 3,5 yıldan bu yana birlikte. Ama daha önce benim Cem Karaca Moğollar olarak Cahit'le çok uzun süren çalışmalarım oldu. Sevgili Uğur'la Cem Karaca Dervişan olarak çok uzun çalışmalarımız oldu. Şimdi de üçümüz bir araya geldik. Devam ediyoruz.
0: Cem Karaca, Anadolu Rock diye adlandırılan müzik tarzının öncülerinden. 1962 yılında sahnelerde şarkı söylemeye başlayan sanatçı, Apaçlar, Kardeşler, Moğollar ve Dervişan gibi farklı gruplarla çalıştı. Vatani görevini yaparken tanıştı Anadolu'yla ve türkülerle. Kendi müziğini bulması da bu döneme denk gelir.

Geçmişin şarkıları yalnızca geçmişe mi ait? Öyle olsaydı bu şarkıya her yaştan izleyicimiz eşlik edebilir miydi? İyi ki şarkılar, iyi ki TRT arşivinde böyle müzik dolu programlar var. Görüşünceye kadar hayatınızda geçmişin seslerine ve müziğe yer açın. Hoşça kalın.

0: Toprak anayım ben. Sadık yarınız. Suyum, havam ve besinlerimle tüm canlıların yaşam yeri ve kaynağıyım. Benim sağlığım, suyum, havanın ve sizlerin sağlığıdır. Sağlıklı ürünler için temiz suya ve doğal besinlere ihtiyaç duyarım. İhtiyacım olan gübreyi uygun miktarda ve zamanında vermenizi isterim. Böylece bitkilerinizi besler, sularınızı korurum. Gübreyi doğru kullan, bitkine besin olsun, suyum temiz kalsın.
1: Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

Kalbimde bir hayali kalıp kaybolan şehir. Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir. Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene. Biz sende olmasak bile sen bizdesin gene. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Makedonya Üsküp'teyiz. Üsküp'ten merhabalar.

0: Geleneksel müziğin, Türk müziğinin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Bugünkü rotamız Makedonya Üsküp. Ata topraklarımızdayız. Ve geleneksel musiki üzerine çalışmalar yapan çok kıymetli Elena Hanım'la birlikteyiz. Efendim programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de.
0: Değerli sanatkar arkadaşlarımızla birlikte uzun yıllardır gerçekten güzel, önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Biraz bize bahsedebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Konserler, programlar, müzik çalışmalarınızdan.
1: Uzun zaman geleneksel müzikle başlayıp sonra başka bir müzikle bir fusion olarak çalışıyorum ama genellikle geleneksel müzikle uğraşıyorum. Sadece Makedonya toprağımdan değil, bütün Balkan ülkelerinden, özellikle Türk müziği çok severim yani. Sonra Yunan, Bosna, bilmiyorum ya, bütün bölgeden müzik söylüyorum ve aynı zamanda araştırmacıyım, hem belgesel şekilde olarak bu araştırmaya getiriyorum.
0: Akademik tarafımız da var yani.
1: Evet, yani tarafı. Sadece bir şarkı bulup da söyleyip değil yani. Onun tam derin

0: girmemiz lazım. Yani
1: Hikayesi nasıl yazılmış, hangi olaylardan olmuş
0: köklere,
1: araştırıyorsunuz
0: daha derin ve
1: köklere.
0: derin, yani
1: Evet.
0: bir deniz, büyük bir deniz var aslında.
1: Evet.
0: Büyük bir macera yaşamak. Onun için bir çok kıymetli, ben çok mutluyum çünkü bayağı insanlarla tanışıyorum. Yaşlılar da, onlardan böyle şey mübadele eden yaşlılarla konuşurken çok zevk alıyorum. Aynı zamanda bir büyük bir hayatımdan parça, yani bir onları bana destek, hayatım destek gibi
1: Evet.
0: hissediyorum. Yani büyük
1: Oralardan
0: bir aile gibi
1: eserler
0: hissediyorum.
1: de alıyor musunuz onlardan? Mesela
0: Çok,
1: Türkiye'de
0: evet.
1: biliyorsunuz derleme deriz biz.
0: Derleme
1: Sanatkarlarımız,
0: yapıyorum. Doğru.
1: ustalarımız
0: Doğru.
1: köylere gider, kasabalara gider. Oralarda okunan türküleri kazandırırlar bizim müziğimize. Siz de öyle yapıyor musunuz?
0: Yapıyorum. Özellikle Türkiye'de, bütün Türkiye'de çok araştırma yaptım.
1: Evet.
0: Şimdi Makedonya bölgesinde Yörüklerle yeni bir albüm çıkacak benim.
1: Evet.
0: Yaptığım araştırma
1: Yörüklerle.
0: Yörüklerle.
1: Evet. Balkan müziğinde katılır mısınız bilmiyorum. Ben şunu çok hissediyorum. Yani böyle bir hüzünlü, duygusal bir şarkı bile söylesek içinde bir coşku mutlaka var.
0: Evet.
1: Yani Balkanlar demek coşku demek aynı zamanda. Öyle değil mi? Ne dersiniz?
0: Coşku.
1: Evet.
0: Hüzünlü coşku
1: Hüzünlü coşku. Evet, çok
0: diyebilirim.
1: enteresan oldu.
0: Evet.
1: Yani benim çok ilgimi çekmiştir. Kederli, yani bizim üzüleceğimiz bir şarkıda bile içinde mutlaka bir coşku görürsünüz,
0: Evet.
1: yaşarsınız bunu.
0: Evet.
1: Peki, güzel bir eser daha rica etsek sizden. Birinci eserimiz çok güzeldi. Ağzınıza sağlık.
0: Teşekkür
1: Değerli
0: ederiz.
1: sanatkar arkadaşlarımız, zaten Balkanların müzisyenleri hiç konuşmaya gerek yok. Muhteşem.
0: Evet.
1: Yani bir kere hiç bilmedikleri bir şarkıyı bile hemen sizinle beraber bir provada çalabilirler. Hangi eserimiz var sırada?
0: Şimdi sırada Oro diye bir eser. Onun gerçek ismi Koga Kiodiş Momezavoda,
1: Evet.
0: Makedon sözleriyle. Ve aynı zamanda bir Sefart Yahudilerden sözleri Ladino dilde
1: Evet.
0: söylüyorum. Bir karışık şarkı oluyor.
1: Evet. Makedonya bölgesine ait değil mi şarkınız?
0: Evet.
1: Peki, buyurun.

0: Elena Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce sohbetini yapmıştık. İşte duygusal şarkılarda bile bir coşku var diye. Eğer yanılmıyorsam sizde bir düğün şarkısı, aslında düğün bahseden bir eser okudunuz. Dinlediğimizde çok duygusal bir şarkı ama düğün bahsediyor, öyle değil mi?
1: Yani aslında iki hikaye var.
0: Evet.
1: Çünkü hem Sefarad'dan, Marokko'dan
0: Evet.
1: kaynak var. Onun düğün şarkısı aslında
0: Evet.
1: Scala Rica de Oro, gerçek
0: Evet.
1: şarkı. Ve o anlatıyor bir merdiven, altından merdiven ve
0: Evet.
1: yeni bir gelin geçer o merdivende.
0: Evet.
1: Ve bildiğimiz gibi düğün hem hüzünlü hem neşeli
0: Evet.
1: bir
0: Yani
1: duygu var.
0: gelin evden
1: Dediğin...
0: ayrılırken üzünlü olur ya biraz, herhalde onu anlatıyor
1: Ve
0: galiba.
1: doğru,
0: Evet.
1: evet, yani yeni gelin çıkacak o altın merdivenden ve diğer hikaye Makedon
0: Evet.
1: türküsü, Ege bölgesinden, Selanik bölgesinden.
0: Evet.
1: O da şey anlatıyor, delikanlı kıza diyor, ne zaman gideceksin su almaya, beni de çağır, ben seni yardım edeceğim, su beni
0: Evet. Centilmen
1: taşınacağım.
0: bir delikanlı yani.
1: Ve evet, öyle bir şey
0: Evet.
1: yani.
0: Gerçekten hangi türküyü dinlesek? İşte Balkanlardan bir eser okudunuz. Düğünü anlatıyor, aşkı anlatıyor, sevgiyi anlatıyor. Aynı şekilde bizim Neşet Ertaş üstadımız, efendim, aşkı nasıl güzel anlatıyor, değil mi?
1: Evet.
0: Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde yaşa Leyla derken. Aslında o kadar güzel bir dil var ki, farklı farklı dillerde de söylense duygu aynı.
1: Evet.
0: Yani dinlediğinizde değil mi o duyguyu alıyorsunuz. İşte o yüzden biz de ekibimizle birlikte bu geleneksel müziğin peşine düştük. İşte bu duyguyu, bu sevgiyi yüzyıllara, bin yıllara sari, yani devam eden, hiç eskimeden. Mesela bir eski şarkı diyoruz, geleneksel müzik diyoruz. Bin kere söylemişizdir. Ben mesela 2000-3000 kere söylediğim türküler var ama sıkılmadan söylerseniz insanlar da sıkılmadan dinler. O yüzden var olsun geleneksel musikimiz, müziğimiz diyoruz. Peki
1: En önemli o duyguyu getirmek tekrar ve tekrar. O
0: Evet.
1: duygusuz
0: Çünkü
1: kalmaması.
0: saf, gerçek
1: Evet.
0: duygular işlendiği için
1: Evet.
0: hem sözlere hem müziğe, işte yüzyıllar geçse de eskimiyor, öyle değil mi?
1: Evet, doğru.
0: Peki bir iki eserde ben seslendirsem olur mu acaba?
1: Tabii ki.
0: Rumeli
1: Seve seve.
0: bölgesine ait yine güzel, bizim sizin de çok iyi bildiğinize inandığım iki eseri arka arkaya inşallah okuyacağız potpourri şeklinde.
1: Benim sevdiğim
0: Evet.
1: türkü
0: Evet.
1: okuyacaksınız.
0: Evet.

Üsküp'te bize anlatan, bize ait şarkılar, türküler söyledik. Geleneksel müziğin peşindeki yolculuğumuz devam ediyor. Müzikle kalın, hoşça kalın. Tütün.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz var olsun. Doğudan Sesler programımıza, ekranlara başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, hoş geldiniz efendim, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün bu toprakların bir evladını ekranlardan, gerek radyodan, kendisini her daim zevkle, büyük bir keyifle dinlediğinizi, izlediğinizi bildiğimiz o güzel, o yanık sesiyle türkülere hayat veren benim 35-36 yıllık dostum, arkadaşım, canım kardeşimi bugün burada ağırlıyoruz. O güzel alkışlarınız efendim Yıldırım Budak için olsun.
1: Gel.
2: İlk kez ayakta okuyalım
1: ha?
2: Yok,
1: oturmayız.
0: Peki.
1: Tabii.
0: Çok teşekkürler. Kardeş hoş geldin.
3: Ben de çok çok teşekkür ederim. Hem TRT Müzik ailesine, hem karşıdaki konuklara, hem ekran başındaki bizi izleyen bütün kıymetlilerimize. Ve sana çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz baba.
3: Güzel okuyan bir arkadaşımla birlikte meşk etmek benim için çok büyük keyif olacak. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Alkışlarımız Yıldırım Budak için olsun. Kardeş yerimize geçelim.
3: Olur, nasıl istersen.
0: Haydi gel. Gel şöyle. Döndük. Çok şükür. Çok da fazla sohbet edebilme şansımız olmadı efendim. Provalar da böyle bir bayağı bir meşakkatli geçtiği için gerçekten bir hasbihal edemedik.
3: Valla şimdi zannediyorlar ki bunlar çıkıyor işte saz çalıyor söylüyorlar. Güzel olsun diye sabahtan beri uğraşıyoruz. Herkesin gönlüne sağlık.
0: Eyvallah. Bir yola revan olalım mı? İlk eserimizi alalım.
3: Başım gözüm üstüne buyurun.
0: Başın gözün güzeller göğsün olsun. Alkışlarınız Yıldırım Budak için olsun efendim.

0: İkisi de aynı okudum ya.
1: Sesine soluna sağlık kardeş. Ömrüne bereket.
2: Eyvallah da defteri ters tutmuşlar. Baştan okuduk.
1: Hiç problem yok. Efendim 35-36 yıl oldu mu Yıldırım? Biz hani dedin ya programda provada. Aynı anda denize atıldık dedin ya.
2: Aynı denize atıldık.
1: Aynı denize.
2: Bu benim peşimden geldi ama söyleyeyim. Hani kılavuzu kılavuzu karga olan mı?
1: Öyle bir şey. Estağfurullah ya öyle.
2: Vallahi biz bir sınava girdik, ikimizi de birinci ettiler o zaman. Benim kardeşim de o zamandan beri dostuz.
1: Evet.
2: Allah
1: 36 yıl olmuş efendim.
2: 35-36 sene oldu.
1: Evet. Camiadaki en eski belki diyebilirim tanıdığımdır.
2: Ama o günler güzeldi.
1: Tabii. Ya her geçen günü arıyoruz.
2: Evet. Evet.
1: Yani vaziyet o vaziyet.
2: Galiba yaşlandık Tuncay Baba.
1: Daha etme eylem oralara hiç girme zaten. Boş ver. Ne diyeceğim?
2: Ama herhalde sen bir 80'e kadar okursun öyle geliyor bana. Amcama çekersen vallahi.
1: Ya öyle yaradan işine bilimli kurban olurum. Bilmiyoruz artık. Allah evet, ömrü versin.
2: Allah sağlıklı saatli ömür versin herkese.
1: Allah senin de canına sağlık versin kardeş.
2: Eyvallah benim eyvallah.
1: Böyle güzel yanık yanık okuyan, keyifli okuyan, aşkla okuyan. Hani kaç kişi kaldı bilmiyoruz ki. Kimseye de hani emeğine halal getirmek istemeyiz ama. Başkasın babacığım sen.
2: Eyvallah abim çok teşekkür ederim.
1: Ömrüne bereket olsun.
2: O sizin
1: olsun.
2: Başkalığınızda.
1: Estağfurullah.
2: Eyvanınıza davet ettiniz ya. Demek ki başkalığınız.
1: Keyif, keyif. Eyvallah. Yıldırım keyif, keyif. Eyvallah. Kardeş burada peçeteler hemen burada. Su da bu hemen sağ tarafında. Alageyik de yolda.
2: Alageyik yolda mı? Okey.
1: Hadi, hadi canlar. Efendim alkışlarınız Yıldırım Budakçı'nın olsun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Eyvallah. Kimsenin elleri dert görmesin. Çok teşekkür ederim.
0: Valla herkes huşu içinde dinliyor. Hani böyle bir şey olur ya, kara delikte kaybolmak gibi. Alkışlamanın ötesinde bir vaziyet. Dadaş.
1: Benim kara deliğime yakalanmasınlar, kor olurlar valla.
0: Tamam, hayır. Canım benim ya. Yıldırım, kaç senesin Erzurum'dan ayrıldın sen?
1: Tuncay Can, ben buralıyım. Yani burada doğdum. Evet, aslında 12 yaşlarına kadar. Ondan sonra körler okulu için Antep'e yatılı gittim.
0: Antep'te.
1: Antep'te. He.
0: Ha, 10 yılda orada. Senin acıyla da aran iyidir. Kebaptan acıyla.
1: Acıyla da aram iyi. Acımasa ses kısmasa iyi.
0: Değil mi?
1: Tabii. Ondan sonra Ankara'da işte birlikte o karşılaştığımız maçtan. Evet. Bu zamana da Ankara'dayım. Allah sesimizi rızk etti. Çocuklarımıza rızk etti.
0: Ne mutlu.
1: Yani iyi ki de o günler olmuş. Bize güven kazandırdı. Yine de tabii bütün mezarlarımız burada. Sıla-i Rahim yani, yapıyoruz. Senin sayende geldik, babayı da ziyaret ettik.
0: Estağfurullah kardeş, ne münasebet. Biz çağırdık, sen de lütfettin. Bizi kırmadın.
1: Başım geldi. Her zaman. Başım. Yeter ki Allah sağlık versin.
0: Amin, amin. Sen nefeslene dur. Ben bir kıta uzunama okuyayım. Tabii. Onu peşine de bir memleket türküsü okuyayım. Ondan sonra bir Leyla'mız var, dinleyeceğiz. Bir nefeslen efendim. Hatta ölüm yıldönümü merhum özür dilerim. Neriman Altındağ Tüfekçi hocamızın kaynaklık ettiği, daha doğrusu kulaklarımıza ilk onun sesinden nakş olmuş bir uzunamamız var. Kelkit'in altı bağlar, kar yağar, seki bağlar. Oğul diyor Muratlı Murat almış, Muratsız her gün ağlar. Onu okuyalım, sonra da yola revan oluruz efendim.

0: Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kardeş geldim. Geldim. Nefeslendim.
1: Gönlüne sağlık. Ne güzel oldu vallahi.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ya şimdi çok güzel sevgili konuklar, değerli izleyenler. Çok güzel bir eser var. Leyla diye. Bir metafor olarak Leyla biraz enteresan. Yani işin hem tasavvufi yönü var, hem aşkı tarif eden en yalın, en net öznelerden biri aslında Leyla.
1: Leyla yani, bir de gece demek biliyorsun.
0: Tabii Leyla. Yani Leyla'yı tarif etmeye, anlatmaya başladığın zaman o kadar çok yönlü, o kadar dallı budaklı bir konu ve mevzu ki. Ve Leyla konu edilen eserlerin hepsi de böyle çok alımlı, çok güzel, böyle çok keyifli eserler.
1: Hepsi de şey, serzeniş.
0: Hem de
1: yani,
0: nasıl?
1: Hiç böyle yani, oh özlem, Leyla yanımdasın, serzeniş, canım mutluyum diye bir şey yok. Hep Leyla'ya tabii da sitem.
0: Evet.
1: Hayata da kendine de sitem. Aynen. Hep böyle.
0: Şimdi çok güzel bir Leyla var efendim. Şimdi onu dinleyeceğiz. Hele Leyla diyor. Hele sen Leyla, benim başıma ne işler açtın. Senin için ıssız çöller açtım. Ah da peymanın da ikrarsız çıktın diyor. Evet. Yine serzeniş var baba. En güzel de senin sesinden olur bu.
1: Eyvallah, eyvallah, çok teşekkür ederim.
0: Haydi canlar.
1: Buyurun
0: arkadaşlar. Alkışlarınız Yıldırım Budak için efendim.

0: Eyvallah.
1: Şimdi ne demek lazım bilmiyorum ki.
0: Vallahi Leyla'sı uzak olan düşünsün. Ne diyeyim ben?
1: Leyla.
0: Eyvallah Leyla.
1: Leyla'sı var diyor Mecnun'un. Böyle Mecnun gezerin ne diyor elbet bir Leyla'sı var.
0: Tabii.
1: Leyla çok derin ve çok fena bir mevzu. Sesine soluna sağlık olsun. Efendim. Doğu'nun şark bülbülü. Celal Bey. Celal güzel ses. Babam anlatmıştı 58'de dedi. Geldi Erzurum'da konser verdi. O zamanlar işte televizyon vesaire yok. Kimseyi sima olarak tanımıyor. Dada sinemasında konser evet. verecek. Bir adam çıktı diyor elinde cümbüşüyle. Açış yapmaya başladı. Herkes bekliyor ki işte açış bitecek. Celal Bey türkü okuyor okuya gelecek. Açışı bitirip çimen yerden, çimen yerden su çıkar, çimen yerden diyor. Girmesiyle diyor babam Dada sineması yıkıldı. 58'de. Efendime söyleyeyim 2-3 gün bildiğim kadarıyla burada refakat etmiş. Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif okumuş. Kendisine sormuşlar Erzurum ve Diyarbakır için ne söylersin üstad diye. Bir anne karnındaki ikiz bebekler gibi demiş. Hem musikisi benziyor hem örfü, ananesi, adetleri.
0: Tabii ya Mükerrem amca ben o bir yerde bir sohbetine katıldım. Celal Güzel Ses'le ilgili. Dedi dadaş bir evliya gibi geldi üstümüze düştü diyor. Biz
1: tabii.
0: O zaman dedi makara bantları dedi teyp şey yaptık hepsini hazırladık. Bir kelimesini bile kaçırmamak için.
1: Tabii çok büyük usta.
0: Evet.
1: Yani bir Diyarbakır ağzıyla efendim yöresel ağızlı bir.
0: Diyarbakır el karışık
1: tabii tabii tabii. Yöresel bir eseri seslendirdiği gibi bir İstanbul gazelhan gibi İstanbul üslubu ile de klasik üslupla da gazel okuyabilen. Yetişmiş ender üstadlardan biriydi. Makamı mekanı cennet olsun.
0: Amin.
1: Nur içinde yatsın
0: amin.
1: Ve tüm
0: amin.
1: Ustalarımızı
0: amin.
1: Lafı uzattık. Dolayısıyla Celal Güzel Ses'ten onu iade edelim. Ağlama yar okuyalım baba.
0: Olur. Nasıl istersen.
1: Ağlama yar ağlama. Mavi yazma bana. Mavi yazma tez solar. Ciğerimi de ağlama
0: evet.
1: diyor. Hadi buyurun.

0: Ağzına sağlık kardeş.
1: Senin de ağzına sağlık dadaşım.
0: Yıldırım canım benim ya. Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndan canlı olarak gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da program başlarken dedik ya canlı olarak izlemekte olduğunuz Doğudan Sesler programımız devam ediyor. O ki Aşık Yaşar Reyhani Stüdyosu'ndayız. Reyhani Baba'yı da bir yad edelim.
1: Değil mi? Evet.
0: Hem de Yıldırım Budağ'ın sesinden yad edelim.
1: Ben mi okuyayım?
0: Sen olsun. Oku kardeş. Nasıl istersen yine yanık ustadan. Yanık oku babam.
1: Başım gözüm
0: üstü. Ciğer dağlayan.
1: Reyhani Usta'dan sakın dağlar gibi yüceyim deme. Zaman gelir etrafın kar olur. Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Her kışın sonunda bir bahar olur.
0: Hoş. Haydi bakalım. Arkasından da Muhlis Akarsu Usta'ya yad edelim mi?
1: Olur. Hemen arkasından Muhlis Akarsu'dan yine güzel bir kendine has bir türkü. Yorulmuşsun dünya, eski kızın kalmamış
0: diyor, değil mi? Hadi bakalım. Hadi buyurun canlar.

0: Ben şöyle bir sarılacağım. Yerde tutamıyorum seni ya.
1: Eyvallah. Hadi.
2: Eyvallah. Ömrüne bereket ya. Arkadaş. Taze karlar diyor yağmış karın üstüne. Bülbül figan eder gülün üstüne. Dediler ki yar yağ deller almış. Daha iflah olmam bunun üstüne. Buyurun canlar.

0: Efendim, hani çok muhabbet tez ayrılık derler ya, maalesef programın sonuna geldik.
1: Geldik mi?
0: Ben sana demedim mi çabuk bitiyor diye?
1: Daha yeni başladık. TRT'nin
0: Estağfurullah
1: bütün
0: baba.
1: yapımcılarına söyleyeyim. Bu türkü programlarını az program veriyorlar bize ya. Ben söyleyeyim yani.
0: Söyle kardeş, bir daha
1: böyle
0: söyle.
1: Bir
0: töreni diyorsun. Bir töreni.
1: Vallahi bak ciddi söylüyorum. Hani ne oldu, iki türkü söyledik ya.
0: Kaç, iki tane. Efendim. Ekranları başındaki değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan kıymetli konuklarımız. Evvela çok teşekkürler ediyoruz.
1: Bütün yüreğimle senin yanında olmaktan keyif aldım.
0: Oy,
1: bunu herkesin bilmesini
0: sağ olasın.
1: İstiyorum. TRT'ye,
0: bilmiyorum,
1: ailesine, saz arkadaşlarıma, kardeşlerime, buraya kadar bu kış günü buraya gelen bütün dinleyicilerimize, ekran başındaki nenelere, dedelere, kardeşlerime, bacılarıma selam olsun. Memleketimde olmaktan, burada olmaktan çok keyif aldım.
0: Var olasın.
1: Eyvallah.
0: Ömrüne bereket olsun. Hadi kavurma koyalım tasa.
1: Hadi be Erzurum'un kavurmasını.
0: Hadi bakalım.

0: düşerim.
1: Metin Şentürk'te Gönülden Gönüle bu akşam TRT Müzik'te. Bu salı binde tek süt tam yağlı taze kaşar peyniri 369 lira. Pınar %0,1

0: Merhabalar sevgili TRT Müzik izleyicileri. Sizlere ilk gönül dedik ve gönül dolusu sevgilerle Aşk ve Ötesi programını açıyoruz. Merhaba.
1: Merhabalar. Merhaba.
2: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Evet. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
2: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüç bizimle birlikte olacak. Umarım keyifli, güzel bir
0: program olacak.
1: Program
0: tabii.
1: Olacak illa.
0: Gönül dedik bu arada. Şaheser de bir eser. Yani bugün eline gitarı alan ya da piyanoya geçen, hangi enstrümanı çalarsanız çalın, bir gönül çalmamış bir müzisyen yoktur gerçekten.
2: Benim evet. Gitarla ilk çaldığım şarkıdır Gönül mesela. Hem arpej çalışıyordum o sırada.
0: Değil mi? Arpej çalışması evet. Da içerir aslında evet. Arkadaşlar. Tavsiyedir. Volüm 1A şeklinde. Şimdi şahane bir şarkı var sırada. Sözü Hasan Yılmaz'ın,
1: evet.
0: Bestesi de Bayram Şenpınar'a ait. Yıkıla yıkıla.

0: Zehra hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Müthiş bir şarkıyla giriş yaptık.
1: Çok güzel bir
0: Çok.
1: şarkı. İlk kez söyledim ama çok keyif aldım. İlk kez söylemiş gibi hissetmedim bu arada. Sizlerle de ilk kez müzik yapıyoruz ama bunu da asla ilk kez yapıyormuş gibi hissetmedim. Çok keyif aldım. Hepinizin emeklerine, enstrümanlarına
0: Çok
1: sağlık,
0: çok
1: duygularına
0: teşekkürler.
1: sağlık.
2: Peki seni özetleyecek olursak bilmeyenlere nasıl anlatırız?
1: Ben normalde 27 yaşındayım. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünden mezun oldum. Müzik öğretmeni olacaktım aslında. Formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
2: İsmi
1: Cennetten
2: neydi?
1: Çiçek.
2: Cennetten Çiçek.
1: Evet. O viral oldu. Klibi yoktu, benim yüzüm yoktu aslında ama insanlar çok
2: Bir
1: sevdi.
2: mırıldansana, nasıl bir şeydi o?
1: Acılara yürüyor, korkmuyorum diye.
2: Ver bakalım bir deme. Arkadaşlar bir yakalarız belki ya. Buyurun.
1: Acılara

0: müzik öğretmenliğinden bir anda rota şarkıcılığa, sanatçılığa, işte milyonlarca insana, bunu bırakıyorum bu arada.
1: Tamam.
0: Böyle bir yola dönüştü ve bu şarkıyla beraber hayatım değişti.
1: Bu şarkıyı
0: Öğretmen
1: duymayanın
0: oldum.
1: olduğunu zannetmiyorum. Ki ben sosyal medyada hiç yokum, sıfır.
0: Sen
1: Şahsen
0: bile biliyorsun değil
1: ben
0: mi?
1: duydum bu şarkıyı. Nereden
0: Maruz
1: duydum
0: kaldım
1: bilmiyorum.
0: yani mecbur.
1: Evet, Zehra senden kaçış yok. Her yerde çekmece
0: Mecbur
1: yapacağımız
0: hayatımıza
1: oradan.
0: giriyorum bir şekilde.
1: Enerjin daim olsun, şahane. Şimdi biz sen bu kadar enerjiksin. Biz de bir eser yapalım da senin şu enerjini bir alt üst edelim. Bir
0: Söndürün
1: söndürelim.
0: beni, mahvedin,
1: Şöyle.
0: severim.
2: Evet, sözleri Behlül Pektaş, müziği Rıfat Şallı'ya ait. İtirazım var diyeceğiz efendim. İtirazımız var.

0: Diyecek bir kelime yok ya.
1: Acayip adam ya.
0: Söylemedi yani. Bu arada. Yaşadı.
1: Öyle oluyor.
0: Olması gerekeni oluyor. Yapıp yani ben çok severim bu arada bu eseri. Ve sizden de dinlemek beni mahvetti. Bambaşka diyarlara gittim. Yüreğinize,
2: teşekkür
0: sesinize
2: ederim.
0: Sağlık.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Güzel ya.
0: Evet.
1: Bu eser şahaneydi. Rıfat Baba'nın şarkısıydı. Rıfat Şallıel aynı zamanda 3 enstrümanın da virtüözüydü.

0: Hele 15 sene öncesine kadar albümlerde duydunuz o hani arabesk melodileri çalan bütün akordiyonların hepsi Rıfat Baba'ya aittir. Yani Şallı el ailesi zaten özel bir aile. Orhan var, bizim Anıllar var, kardeşleri var, Batu var. Hepsi çok iyi müzisyenler ama tabii ki biz ilk Şallı el olarak Rıfat Baba'yı bildik. Çok da naif bir adamdı. Ona da buradan rahmet yollayalım. Çok özeldi çünkü.
1: Çok kıymetli bir eser dinledik ve bambaşka diyarlara gittik ama şimdi çok kıymetli bir adamdan,
0: ay canım Sümeyla,
1: yaşayan bir efsane, onun bir eserini ben seslendireceğim sizler için. İlk kez söyleyeceğim bu arada bu şarkıyı. Umarım çok sever dinleyicilerimiz.
0: Biz böyle konuklarımızı önceden hazırlıyoruz bizi övmeleri için.
1: Asla, asla. Tamamen içten gelen. Çeyrek Gönül çok güzel bir eser. Hmm. Gerçekten Sıla Hanım'la beraber ne güzel bir eser çıkarmışsınız. Ben de umarım Laye ile seslendiririm.
0: İnşallah. Murat sen de katılırsın.
1: Beraber söyle. Ne güzel olur.
2: Tamam. Hay hay okuruz.
0: Yani çeyrek okuruz. Gönül yarım günün olur.
2: Yarım.
0: Biz de katılırsak
1: çeyreği yarıma tamamlayalım.
2: Çeyrek oldu abi. Dördümüz tamamlarız.
1: Bırak.
2: Peki. Peki buyurun. Hadi bakalım.

0: Neyim var?
1: Hazır bu gömleği giymişken sana bir şarkı okutturmamız lazım, sırası geldi.
0: Giymesem okutmayacak mısın?
1: Giymesem
0: bundan
1: başka
0: sonra üstünden
1: olur.
0: çıkartmıyorum o zaman gömleği. Şaka bir yana, gerçekten çok sevdiğim bir şarkıyı söylemek isterim size. Yine Sezen Aksu'dan söyleyeceğim. Çünkü Sezen Aksu sanırım bu ara en çok dinlediğim ve en çok söylediğim sanatçılardan biri. Söz ve müziği ona ait olan, aslında gitmenin ne kadar da güzel anlatıldığı bir şarkı. Ben de yoluma giderim diyeceğiz.

0: Ya Rabbim.
1: Çok güzeldi. Yüreğinize sağlık.
0: Çok büyük bir usta be şimdi gene. Ben de hayran yani 3-5 kişiye hayransam bir tanesi Kayahan'dı. Ve sen de o şarkıyı hazırladın ve ya
1: şimdi
0: bize.
1: Şimdi böyle söylediğin için daha çok heyecanlandım.
0: Valla bizi bizden aldın. Hele Volkan abinin kulaklıklarıyla da şu anda duyuyorsun kendini.
1: Evet,
0: o da özel bir durum.
1: Bunu duymak gerçekten beni çok çok etkiledi. Zaten beraber müzik yapacağımız için çok çok heyecanlıydım. Kulağımdaki kulaklıklar sevgili Volkan Konağ'ın kulaklıklarıymış. Ben ekstra heyecanlanıp ekstra duygulandım. Şimdi bu şarkı da benim sahnede söylemekten çok keyif aldığım bir şarkı. Gerçekten hepimizin duygularına tercüman olan bir şarkı bence. Bu duygular birleşince, bu kadar büyük ustalar birleşince inşallah ben de layık olabilirim diyorum ve geçelim.
0: Haydi bakalım arkadaşlar.

0: Benim miydi günahım? Şurada oturdum dedim. Peki benim günahım neydi?
1: Şurası deşildi mi?
0: Ya deşildi. Paramparça oldum şurada oturdum. Vallahi billahi.
1: Vallahi bunu yaşattıysak ne mutlu. Gözlerimde
0: oldu. Bu nedir ya?
2: Zehra, ne iyi oldu da bugün geldin. Böyle vallahi güzel şarkılar da seçerek geldin.
1: Ne güzel.
2: Seni ben şahsen tanıdığıma çok sevindim.
3: Hepimiz öyle.
2: Hepimiz öyle.
1: Ben de öyle. Gerçekten. Hepiniz çok kıymetlisiniz. İlk kez bir araya geliyoruz. Murat Bey hariç ama gerçekten bu akşam burada sanki yıllarca müzik yapmışızcasına keyifli bir akşam geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkada emeği geçen bütün müzisyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey çok güzeldi.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Zehra mükemmel enerjisiyle bugün bizlere konuk oldu. Beraber şarkılar söyledik. Önümüzdeki hafta tabii ki Aşk ve Ötesi programı yeni bölümüyle sizlerle beraber olacak.
3: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Stüdyodaki konuklarımız hoş geldiniz. Ve biz sizin gönlünüze talibiz. Gerisi yalan dolan. Geçmişte çok uzun yıllar önce daha televizyona çıkamazken ben işte yine TRT gönlümdeydi. Hep TRT denetime şarkılar gönderirdim. Ve işte tabii o zaman da Atoyuz yani adlattım 87 yılı falan. Gençlerin birçoğu yok o zaman tabii. O zaman yaşlılar bizler işte tevellüt belli oluyor, ortaya çıkıyor hemen böyle konularda. De geri geliyor tabii, daha olmamış benim, oturmamış, sesim oturmamış vesaire. Tarzım, tavrım. Geri geldikçe de en son yine TRT'de bir abime, bir, daha doğrusu tanımıyordum, gittim beni çok iyi ağırladı. Dedi ki, sen de bu azim varken dedi, bırak o cama çıkmayı, o camdan yani camdan kastı televizyon camı. Sen o camı deler de evlere, o camdan içeri girersin demişti. O zaman ben şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben camın adamı değil, canın adamı olacağım dedim. O yüzden camdan cama değil, candan cana görüştüğümüz için gönülden gönüle bu programın adı. Hepiniz gönlümüze hoş geldiniz tekrar. Tamam. Biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yurtlardaki kardeşlerimizin sanata, yani derslerinize çalışın ama sanatla da iştigal edin. Zira insana iyi gelecek bir şey lazım. Terapi gibi olacak bir şey lazım. O da müzik, şiir, ne bileyim sanatla uğraşmanın herhangi bir yanı. Ben bazen diyorum ki ya suya taş atmak iyi geliyorsa suya taş at ya. O sesi duy. Bana çok iyi geliyor. Ama resim yani insanlar kendilerine iyi bir şey gelmesi için karşıdakinin takdirini bekliyorlar. Yani ne demek istiyorum ben? Ne bekler? Şimdi işinde başarılısın. Bu sana zaten iyi geliyor. Ama hayatında sana iyi gelen bir şey yapmak. Mesela resim ya boya bir şeyler. Picasso olmana gerek yok be kardeşim. Sana iyi geliyor mu? Mevzu bu kadar basit. Bazen diyorlar ki bana, şarkı söylemeyi çok seviyorum ama sesim çok kötü, millet kaçıyor. E kaçsın. Sen kendi kendine söyle. Sana iyi geliyor söyledin mi Bektaş?
1: Kesinlikle abi.
0: Yani öyle insanlar yapıyorum. Kendisine iyi gelen bir şeyi yaparken karşıdan takdir beklemesin. Sana iyi geliyor mu? Gerisi ÖTT'de bayılsın ya. Allah Allah.
1: Yani kendisi için bir şey yapsın.
0: Elbette. Şimdi Enes Eminoğlu, bakan yardımcımız, bakanlıkta çok kıymetli görevli kardeşimiz. İstanbul İl Müdürümüz Muhittin Özbay Müdürüm. İstanbul Gençlik Hizmetleri Müdürü Sami Kuşçu Müdürüm. Ve Maltepe Gençlik Merkezi Müdürümüz Ercan Gündoğdu. Bütün bu isimler bize bu programın içeriğinde, seyircilerimizin buraya, kabiliyetlerin buraya katılımında zincir bir hiyerarşi şeklinde ve bir silsile şeklinde yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Başta Sayın Spor Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Yurtları gezmeye de başlayacağız geçen seneki gibi. Bektaş neler yaptın bu dönemde?
1: Bir isim daha var Metin abi, onu da söyleyelim.
0: Buyurun.
1: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Enes Efendioğlu. Ona da çok
0: bir daha söyleyelim. Tamam.
1: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Enes Efendioğlu.
0: Evet. Gençlik Hizmetleri
1: Genel Müdürü.
0: Genel Müdürümüz Enes Efendioğlu'na da çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, teşekkürlerimizi bitirdikten sonra ne yaptın sen buralar?
1: Abi ne yaptım? Yapmadığım şeyleri yaptım abi arada.
0: İyi, çok güzel.
1: Kendimi şey yaptım.
0: Bu güzel bir cevaptı. Yapmadığım evet. Şeyleri var. Hem bir şey söylememiş oldun hem de çok şey söylemiş oldun.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Güzel bir cevap bu.
1: Evet, bu arada misafirlerimize Maltepe Gençlik Merkezi'ne.
0: Maltepe Gençlik Merkezi hoş geldiniz. Vallahi maşallah abi. Bu Maltepe Gençlik Merkezi gerçekten bir derya. Gerçekten kabiliyet deryası. O yüzden sizleri de çok seviyoruz. Şimdi sevgili maestro ne söyleyeceğiz ya? Ha? Şimdi bir Türk sanat müziği söyleyelim.

0: bekleyeceksin çok. Teşekkür ediyoruz. Sanıyorum telefonumuz hazır. Öncelikle sevgili kardeşim, bu aralar küçük bir rahatsızlık yaşıyor bayramım. Beraberiz bir arada. 3 aydır aynı evde, aynı duygular, aynı heyecanla yaşıyoruz. Bayro beni seyrediyordur şu anda. Öpüyorum seni güzel kardeşim. Nasıl gidiyor program? İyi gidiyordur inşallah. Bayram, sana şarkı gelecek biraz sonra. Rasko kardeşim beni izliyor. Ona da sevgilerimi ve kardeşlerine, yanındaki dostlarına sevgilerimi. Erdal Akkartal dostum biliyorum beni izliyor şu anda. Ona da unutmadan mesajlarımı, duygularımı ve şarkılarımı göndermiş oluyorum. Buyurun, alo.
1: Alo.
0: Efendim iyi akşamlar, gönlümüze hoş geldiniz. Kimsiniz ya, ve neredesiniz? Buyurun efendim.
1: Metin Bey.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Selman Bey, tamam süper. Selman Bey, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Metin Bey, hayırlı olsun. Çok özledik sizi.
0: Allah razı olsun sizden. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Vallahi siz iyi olun. Böyle bizimle beraber gönülden gönüle bu köprüde buluşalım. Her zaman iyiyiz biz maşallah.
1: Sağ olun, teşekkür ederim her şey için.
0: Ne yapabiliriz sizin için? Buyurun.
1: Ben bir parça istiyorum.
0: Derhal.
1: Annem çok severdi. Senede bir gün.
0: Çocuklar gelin hemen. Hemen hiç unutmadan. Aynı ton, buyurun hemen geldi. Anneniz için. Bir şey söyleyeceğim. Anneniz yanınızda mı?
1: Annem rahmetli oldu Metin.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi? Demin az önce bir şey konuşuyorduk kuliste. Bazen sevdiklerimizi çalmayın bir dakika. Bazen sevdiklerimizi kaybederiz ya. Öldü deriz. İnsanın sevenleri ölmez aşk arkadaşlar.
1: Evet, evet,
0: veya sevdikleri ölmez. Sevmediklerimiz ölür ya, onlarda da mahsuru yok. Buyurun senede bir gün. Sizin için, anneniz için rahmetli.
1: Tamam.
0: Allah rahmet eylesin. Tamam. Cennet olsun mekanı.

0: Teşekkürler ediyorum. Aman Allah'ım. Hikmet teyzemiz telefondaymış. Alo.
1: Alo.
0: Ellerinizden öperim. İyi akşamlar dilerim. Gönlümüze hoş geldiniz Hikmet teyze.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Memleket, aynı memleketteyiz. Nasılsınız?
0: Nerelisiniz efendim?
1: Yugoslavya. Pristina.
0: Vay vay. Apodin Şipre tete.
1: Tabii.
0: Uneyom Şiptar. Yüye Şiptar.
1: Ene uneyom.
0: Oh, loç kayam. Şum falimin derci. Bazen böyle Arnavutça'yı çok az konuşuyorum ya. Kitleniyorum Hikmet teyze. Nasılsın?
1: Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben Parkinson hastasıyım. Ama seni hiç kaçırmıyorum.
0: Benim canım teyzem ya. Ben de seni çok seviyorum. Pamuk ellerinden öpüyorum. Var mı bize bir emrin, bir isteğin, bir şarkı, bir şey var mı? Evet.

0: evimizin son demi canım.
1: Kurban.
0: 55 senelik evliyim. Kaç? Kocamla ikimize oku yavrum.
1: Ya sen iste, sen emret. Sabaha kadar söylemezsem taş olayım teyzem.
0: Sağ olun.
1: Öpüyorum hem beyefendiyi hem sizi ellerinizden öpüyorum. Hemen bir dört ses hüzzam göster. Ruşen bir hüzzam taksim. Udumuzu bir dinleyelim. Öncelikle Ruşen Yılmaz. Şimdi bir durun bakayım. Ruşen'cim sen de bir dur. Sen de bir dur. Herkes bir dursun. Kıymetli dostum var burada Ruşen. Kader arkadaşım benim. Biz körler okuluna beraber başladık. 50 sene oldu herhalde. 40 küsür sene.
0: Evet.
1: O gün bugündür de ben Ruşen'imi kalbimin, gönül hanemin sırça köşkünde taşırım. Kıymetlimdir o benim. Nasıl bir derya Ruşen'im için Maltepe Gençlik Merkezi bir alkış istiyor. Hadi.
2: Yusuf abi.
1: Ben de.
2: Yusuf abi. Evet. Sosyal medyadan da bazı istekler var da.
1: Tamam biraz sonra. Tamam. Şimdi tak, bölmeyelim, insicamı bozmayalım. Hadi. Türkiye'nin en iyi utlarından

0: Teşekkürler ediyoruz. İsteklere de cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Bektaş. Ne? Evet hemen telefonlarımızın maşallahı var ya Bektaş. Galiba bu program izleniyor ya galiba.
1: Abi sen görmüyorsun ama evet, çok izleniyor.
0: Duydum. Evet izleniyoruz galiba bak telefon üstüne geliyor ya.
1: Evet şimdi sosyal Beyza, medyada da çok mesaj var.
0: Onları alalım sonra Beyza Hanım'a
1: dönelim. Hemen onları söyleyeyim ben Metin abi. Şimdi şuradan.
0: Yani dur ben bakayım oğlum sana kalırsa.
1: Sen yakını göremiyorsun ki.
0: Evet, sen bakarken
1: uzun ince bir yoldayım.
0: Okey tamam.
1: İsteği var. Erdinç Bey istiyor bu şarkıyı.
0: Erdinç istiyormuş tamam ben oldum ben de.
1: Koran Bey Allah yaktın beni şarkısını söylüyor.
0: Ben de
1: istiyor.
0: Tamam ben de.
1: Bir tane daha var. Onu da söylüyorum. Hemen abi burada.
0: Bence burada zaman harcıyorsun. Bak bir daha içeride not et bunları. Öyle yapalım olur mu?
1: Allah biliyor ve yaktın beni.
0: Teşekkür ederim.
1: Istiyor.
0: Evet Beyza Hanım galiba hatta Beyza Hanımcığım.
1: Beyza konuğumuz onu çağırıyorum.
0: Öyle mi? Ben telefon zannettim.
1: Evet,
0: özür dilerim.
1: Konuğumuz hemen söylüyorum.
0: Ya, sayın yönetmenim ben yanlış anladım. Tamam. Beyza konuğumuz.
1: Evet yeteneğimiz geliyor. Beyza Aktaş.
0: Beyza Aktaş. Alkış Beyza'ya. Beyza. Ay. Hoş geldin. Şöyle, gel. Gel. Dokunuşalım. Gel. Yanıma gel.

0: yanıma. Ne haber? Gel şöyle yanıma. Gel sağıma gel. Ne haber Beyza?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Orkestra bir sessizlik alabilir miyim? Bir sakin olun çocuklar. Bir durun Beyza. Arkadaşlar çalmayın. Beyza ne haber?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Heyecanlı mısın?
1: Yani başta heyecanlıydım, şu an daha iyi.
0: Hiç heyecanlanacağım. Şöyle düşün. Çok samimi bir dostunun yanına geldin.
1: Evet.
0: Ve evinde misafirsin, tamam? Konuyu böyle bak. Bakış açısını değiştirirsen her şey değişiyor.
1: Evet. Doğru.
0: Neler yapıyorsun?
1: Ben şu an sınava hazırlanıyorum aslında. Liseyi bitirdim. Aynı zamanda koroda, Maltepe Gençlik Merkezi Korosu'nda görev alıyorum.
0: Kim yönetiyor koroyu?
1: Koroyu Yeliz Hoca yürütüyor. Ya, Yeliz Turmuş.
0: Onun için sordum zaten. Ne kadar güzel kabiliyetler. Yeliz Hoca'nın emeği çok büyük. Ya hocanızı bir alkışlar mısınız lütfen ya?
1: Aynı zamanda müdürümüz Ercan Bey de televizyondan izliyor.
0: Ercan Bey müdürümüze de çok teşekkür. Müdürüm seni de alkışlasınlar bir ya. Niye? Müdürümüzden de al. Arkadaşlar bir de siz çok önemlisiniz. Lütfen kendinizi alkışlar mısınız? Kendinize değer verin arkadaşlar. Çünkü hepiniz ayrı ayrı çok değerlisiniz. Ekranları başındaki dostlarım, sizler de öyle. Kendine değer vermeyen başkasına değer veremez. Evet Beyza. Peki, hazırlanıyorum dedin, özür dilerim, buyur.
1: Evet, kendimi bildim bileli çocukluğumdan beri müzikle uğraşıyorum. En sevdiğim şey diyebilirim.
0: Müzik sana iyi geliyor
1: evet,
0: mu Beyza?
1: Çok. Yani her dakika hiç susmadan müzik bile söyleyebiliyorum, yani o derece.
0: Şarkı söyleyebiliyorsun.
1: Aynen.
0: Peki o zaman senin dakikalarını çalmıyorum. Beyza geliyor, alkışlarınızla buyurun.

0: Alkışlar o zaman. Alkışlar o zaman. Ağzına sağlık Beyza. Çok teşekkür ediyorum. Ver elini tutalım. Teşekkürleşelim.
1: Çok ben teşekkür ederim Ayza. Tamam,
0: hadi görüşürüz. Öyle yaşlı öpmesi değil kız. Bu nazik nezaket öpüşü. Hadi bakalım Beyza'ya bir alkışla.

0: Arkadaşlar, ekranları başındaki tüm konuklarım, kravat biraz performansı mı yani, böyle gırtlağıma çok dokununca onu çıkardım, kusura bakmayın dağınık görünüyorsam eğer. Hemen telefonumuzu kim dediniz? Alo hocam, Reşir. Efendim? Ömür Bey telefonumuzda. Ömür Bey?
1: Metin Bey, iyi akşamlar. Ben efendim, Ömür Ortanca.
0: Efendim, gönlümüze hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Afyonkarahisar'dan Karasel'den arıyorum. Sizleri özledik. Yeni yılınız hayırlı olsun.
0: Vay maşallah. Afyon'a selam, sevgi. Ülkemin her yerine ulaşan.
1: Aleykümselam. Çok sağ olun.
0: TRT'miz sayesinde Afyon'a da ulaştık. Ömür Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Metin Bey. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çiçek gibiyim. Her gün yeniden açıyorum vallahi.
1: Sizi çok iyi görüyoruz.
0: Sağ olun. Var mı bir isteğiniz, bir arzunuz?
1: Sizden bir isteğimiz Fikrem'in ince gülüyor. Eşimin çok selamları var.
0: Yengeme çok selam. Hemen şimdi bir dakika dur. Bunu sayın yönetmenimin istediği gibi yapacağız. Bektaş gel bunu. Zaman dar çünkü.
2: Geldim.
0: Evet gel.
2: Bu arada sosyal medyadan da çok mesaj var.
0: Sosyal medyadan çok mesaj var diyor yönetmenimiz, yapımcım. Ne, kötü mesaj mı, iyi mesaj mı, tehdit mi?
2: İyi mesajlar Metin abi.
0: Ya evet abi, Bektaş sen söylüyormuşsun, ben de diyor.
2: Gayet iyi mesajlar var.
0: Ne diyorlar?
2: İstek şarkıları var ve aynı zamanda bize başarılar diliyor.
0: Şöyle başarılar dilekleri için, şunu biraz kısaltalım Bektaş, gevşet şurayı.

0: Bu arada başladı dilekler için çok teşekkür ediyorum. Onu aç biraz şu içeri gitsin.
1: Tamam,
0: şu
1: dışarı tamam, onu da açıyorum.
0: Olur. Tamam. Tamam. Şimdi bu iyi güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili yönetmenim, bir bölümümüz var bizim sevgili izleyiciler, biliyorsunuz. Orada böyle bir romantik takılıyorduk. Işıklar değişiyordu falan. Ben Fikrimin İncegül'ünü unutmadım. Söyleyeceğim söz. Şunu biraz ileri gideceğim. Evet. Ya da şunu...
1: Gel
0: şunu alalım. Tamam. Efendim biz yaklaşık ne zamandı o, 2000 yılında benim canım abim, ellerinden öpüyorum, bu arada ziyaret etmem de lazım, çok ayıp ettim galiba, bu ihmal de ettim. Çok güzel bir dizi çektik o ekiple, Türkan Derya yönetmişti, az önce Atalay'la andık onu, seni çok seviyorum Türkan, seni sağ olasın. Sevgili Şevket Altuğ ve çok güzel bir ekiple, si majora gelin, ben sadece keman minicik bana bırakın, her şey keman ve klavye kalsın sadece.

Efendim, bu şarkıyla veda edeceğiz. Şarkı süresince veda gerçekleşirse, veda etmeden size gitmeyelim diye. Haftaya artık hep sizle beraber olacağız, gönülden gönüle. Gönlünüze talibiz, sevginize talibiz. Gerisi yalan.

tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese. Kalbiniz, gönlünüz her zaman neşeyle dolsun. Ve kalbiniz, gönlünüz bizimle olsun.

yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz.

Evet, stüdyoda kıyamet kopuyor gerçekten. 8 kişi falan var. Normalde 80 bin kişi alışırız ama tabii ki yapacak bir şey yok. İmkanlarımız böyle. Herkes çok teşekkürler tabii ki. Bu Sinan'la Sandi'yi gücümüz oldukça, enerjimiz oldukça devam edeceğiz. Sokakta yanağımı sıkan teyzeler, anneler, arkamdan koşan kardeşlerim. Türkiye'nin en çok izlenen müzik programı oldu. Çünkü her yerde yayınlanan tek müzik kanalı zaten. Bizim tahminimizden de fazla izliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada tabii ki yıllanmış arkadaşlarımız var. Her zaman söylüyorum. Hep aynı suratlar yani. Değişmiyor. Birkan, ben 19 diyorum, o 21 yıl diyor. Sercan ilk konserden beri burada. Şu an o stresi çünkü başka bir çekim eğitimcisi gerekiyor. O yüzden gergin biraz. Birkan'a şans taşıyorum. Enes zaten. Kaç oldu Enes? Sallıyor biraz. 5 galiba. Ama o da benim öz kardeşim yani. Onu da özel jetle getiriyoruz her seferinde. Amerika'dan gördüğünüz gibi Caner Can. Kardeşimiz Yemen de bugün bizle. Hoş geldin Yemen. Senin bir türkün vardı. Neydi o? Şaka yapıyorum. Tabii ki komik olmadı yani. Yemen türküsü ama çok ilginç bir isim. Gerçekten kardeşim seninle de bugün beraber çok mutluyuz. İyi ki geldin. Ayağına sağlık. Bugün çok özel bir kardeşim var. Artık konuğum demiyorum. Kardeşim gibi çünkü bütün bu arkadaşlarımdan daha da eski tanıyor olabilirim. Böyle İzmir'den ilk geldiği haftalarda falan tanıştık onunla. Ve onunla da inanılmaz bir dostumuz oldu. İnişsiz çıkışsız. Hep çok iyiydik. Hep yan yanaydık. Hep omuz omuzaydık. Onu çok seviyoruz. Zaten o yıllar içinde eskiden isimsiz, ünsüz olarak sürdürdüğü şöhretini, yani mekansal şöhretini, her yerin aranan ismini, sonra üstüne şöhret ekledi.

diyerek devam etti ve Türkiye'nin en aranan hatta bir numaralı canlı müzik performansçılarından biri oldu. Onu yaptığı şarkılar, hayat tarzı, aile tarzı hepsiyle beraber çok seviyorum. Bayanlar baylar, uzun lafın kısası bayağı da konuşuruz. Eski arkadaş olduğumuz için bayağı muhabbet dönecek. Bugün Sinan'la sahnede büyük alkışlarla Berkay!

0: Şahin.
1: Hoş geldin Beko. Gördüğün gibi seyircimiz bol bugün.
2: Güzel.
1: Çok güzel, evet. Ya bugün dedik ki böyle bir akustik Berkay. Zaten şimdi evdeyiz yapıyorsun. Dedesi var evdeyizin ama bu da evet. Biraz sokaktayız. Sokaktayız gibi. Kusura bakma. Sokaktayız dede. Ya da büyük anne gibi oldu. Ha, bu da şey, bu sokaktayız büyük anne olsun bu konser. Banktayız öyle. Böyle
2: çok
1: bir konser.
2: Dostlarım, müzisyen kardeşlerim. Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Can Ercan, Enes Yolcu, Yemencim, Birkan Şener ve Sercan Barutçu. Hep beraber.

0: Haberiz bugün. Beko hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Bu seninle 7 yıl 7 yıl sonra ikinci televizyon programımız. Önce
1: evet.
0: yine TRT Müzik'te
1: Ama yıllardır müzik yapıyoruz
0: aynen
1: beraber
0: farklı
1: yani.
0: sahne vardı onunla yıllar önce
1: Evet
0: biliyorsun.
1: evet evet evet.
0: O da güzeldi ama şimdi tabii bu canlı müzik denince de sen dede derler ya. Hani bunu nasıl böyle demin şeyi düşünüyorum mesela. Şu senkobi yapıyoruz ya. Bu gönül az mı? Mesela sonu bir yaptınız. Sonra bütün mekanlarda böyle çalmaya başladı değil mi?
1: Biz bunu yapalı 12 yıl olmuştur.
0: Olmuştur. Çünkü
1: Evet.
0: kararsızlığımdan bir süre sonraydı. O da
1: Evet,
0: kararsızlığında öyle bir şey olduğu için. Hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tarz böyle neyi getirdin mesela müziğe? Ben sana söyleyeyim. Bir arkadaşın olarak, dostun olarak. Mesela bu brass session'ı yani trompetleri işte trombonları falan yoktu canlı
1: yoktu.
0: mekanlara sokmak.
1: Onlar bizden sonra oldu biraz.
0: Hep senden sonra başladı bu. Veya funk mesela hani ne bileyim sanki öyle bir müzik ki bu. Nasıl anlatayım sana? İbrahim Tatlıses ile Bruno Mars karıştı yani birbirine gibi değil mi? Öyle bir sound var yani. Nasıl? Değil mi dedi?
1: Bir kan nasıl ama güzel meç yani
0: İbrahim
1: senin.
0: Mars ya da Bruno Tatlıses gibi oldu yani müziğin.
1: Yok aslına bakarsan benim yapmak istediğim... Ben şimdi kendimi sadece yorumcu ve şarkıcı olarak
0: Onu da bu
1: değerlendirebilirim.
0: arada söyleyeyim hiç kabul etmez. Ben star değilim kardeşim.
1: Hiç
0: Hep
1: alakam yok
0: sinirlenir.
1: abi. Hiç. Ben
0: Ben hani şarkıcı, ben iyi bir yorumcuyum der hep. Öyle kendini tabir.
1: bu sahnedeki tüm aletleri kendim hard case'inden çıkarıp kendim kurabilirim. Hepsinin sound check'lerini yani daha sonra line check'lerini alırım, sound check'lerini
0: İzmir'de
1: yaparım.
0: başlayan muhabbet.
1: Tabii ben oradan geldiğim için ben yıllarca mesela 4 yıl İngilizce şarkı söyledim sadece. Ama kendimi
0: Mikrofonu biraz yukarı kapat.
1: rockçıyım diyemezdim yani. Hani ama 4 yıl İngilizce söyledim. Ondan sonra canım arabesk söylemek istedi, arabesk söyledim. Pop söylemek istedi, pop söyledim. Yani öyle kendimi bir tarzın mensubu ya da oraya aitsin
0: Bir de
1: diyemem.
0: az
1: Ama
0: konuşuyorsun Beko ya.
1: şarkıcıyım.
0: Televizyon programları falan da az çıktığın için. O yüzden
1: Hiç
0: seni böyle
1: abi, hiç.
0: çıktığın zaman hani birazcık daha konuşturmayı seviyorum müzik anlamında. Çünkü gerçek bir müzik takıntılısı. Mesela şimdi burada da provada herkese yapıyoruz hemen detaylara takılıyor. İyi olsun mesela dedik benim ekipten de birileri gelsin. Hep iyi müzik takıntısı var. Yani yoksa keyif almayacağı şey yapmıyor.
1: Aslında İzmir'de yani İzmir'de Ayvalık'ta, Çeşme'de, Kuşadası'nda oralarda böyle şarkı söylemeye başladım.
0: Ama
1: Oralarda
0: şey
1: çok
0: anlatıyordum bana geldiğinde
1: kitlem
0: Beko.
1: oldu yani.
0: Aynı gecede iki mekan, bir haftada dört mekan değiştirmeler. Değil mi? Öyle bir
1: O
0: İzmir
1: dönem
0: performansı.
1: çok yoğundu. Yani şöyle söyleyeyim.
0: Yan mekanda
1: İnsanlar
0: transfer etmek istemesi
1: evet
0: falan.
1: evet evet.
0: Hikayeler.
1: İnsanlar gerçekten o dönem çok beğenildi yani o dönem yaptığım iş ve tarz. Ondan sonra ufak ufak işte ulusalda bir şeyler yapma çabam oldu.
0: O
1: Ama o da
0: zamanki
1: çok
0: sahnende Beko.
1: zaman oldu yani. Bayağı zaman geçti ama.
0: O zamanki sahnende küçük bütçeler hani her şey küçük ama
1: Evet.
0: yine böyle provaya falan takıntılı mıydın hani iyi değişik çalalım falan.
1: Abi ben şuna inanıyorum. Şimdi mesela Çağrı benim yanımda 22. ya da
0: Maşallah. Çağrı
1: 23.
0: Telkuran kardeşime selamlar buradan.
1: 23. yılı oldu, 22. yılı oldu. Davulcumuz Berk 16-17 yıldır benimle.
0: O da hep küçük Berk ya. Nasıl güzel çalıyor Berk.
1: Denizcan yine aynı şekilde. Özcan yani hepsi uzun yıllardır benimle. Bende şöyle bir şey var abi. Yıllardır birlikte çalarız ama biz haftada bir hala prova atarız. Yani ben şuna inanıyorum abi. Nasıl bir sporcu kondisyonunu kaybetmemesi için idman yapmak zorunda. Sürekli idman yapmak zorunda. Bence
0: Kesinlikle
1: müzisyenin
0: aynen.
1: de provası yani prova yapmaya genelde çekinirler müzisyenler. Çekinmek demeyeyim de doğru kelime
0: Üşenirler.
1: üşenirler.
0: Aynen.
1: Üşenirler.
0: Zaten çalıyoruz abi diye.
1: Ama
0: Bütün provalarda
1: bence işin dinamiği ve püf noktası orası.
0: Ha, şey de
1: Yani
0: var.
1: şey gibi mesela şöyle düşün. Çaldığın enstrümanın klavyesine ne kadar hakimsen o kadar iyi müzisyen olabiliyorsun ya. Yani daha acelten ona göre artıyor. Ya da çaldığın şeyin kalitesi,
0: Tabii ki
1: temiz ses
0: aynen.
1: basmalar ona...
0: Bu da bir
1: Bu da onun gibi
0: yes.
1: abi. Prova yaptıkça çaldığın şarkıya ve çalacağın biçime hükmediyorsun. Onu içine sindirdiğinde bu sefer sen artık tabiri caizse ince detayları kıllatmaya geçiyorsun. Yani daha farklı şeyler denemeye başlıyorsun üzerinde. Her geçen günde hem müziğe bu yansıyor. Ya yani ortak
0: Bir de
1: müziğe yansıyor.
0: güncelleme var
1: Hem de
0: sende.
1: kendine.
0: Hoşuna giden bir şarkı olduğunda mutlaka onu o hafta alıyorsun repertuarında.
1: %100 abi.
0: O da var.
1: %100
0: O yüzden hep
1: hastasıyız.
0: insanlar güncel kalıyor.
1: Bence iyi şarkı söylemenin en önemli noktası kendi adıma söylüyorum. Çok dinlemekten geçiyor. Ben aşırı dinliyorum. Yani herkesi dinliyorum. Her şeyi dinliyorum.
0: Alakası tarzlar evet sende var o.
1: Ben de var abi bak.
0: A'dan Z'ye alakası
1: Yani
0: tarzlar.
1: yıllarca yani Dream Theater dinledik, Vice Snake dinledik.
0: Evet
1: Atıyorum
0: ya. Alan Parsons
1: ya
0: Project var.
1: her şey var abi hayatımda. Yani Jamiroquai'de
0: Ama
1: var
0: senin
1: atıyorum.
0: ruhun da mutlaka o
1: Michael
0: rock
1: Jackson'da
0: sound'u
1: var.
0: çok
1: Müslüm
0: seviyorsun.
1: Gürses hayatımdaki Benim için gelmiş geçmiş en iyi yorumcudur Müslüm Gürses.
0: Müslüm baba. Atıyorum. Allah rahmet.

0: Onlar da var. Bir şekilde kendi şarkıcılığımı hepsini yansıtmaya çalışıyorum. İyi dinlemek, iyi prova yapmak bence iyi müziği getiriyor zaten.
1: Kesinlikle. Şimdi tam bunları söylemişken o yıllara gidelim. Berkay 2000 kaç, ilk albüm kaç yılı?
0: 2010.
1: Taburcu.
0: 2010 yılı.
1: 2010.
0: Ama sen de 2007 falan tanıştın.
1: 2007 falan, 2007-2008 gibi geldiler işte, dedi ki Polat Yağcı var, ortak dostumuz. Polat dedi ki sen dedi bir kardeşimi getireceğim falan. Ondan sonra tam 19 yıl olmuş abi, şaka gibi ya, yaşlandın ya Beko.
0: Sen yaşlandın.
1: Ondan sonra geldi ya, dedim böyle özgüvenliydi o zaman da Berkay. Ya işte anlatıyor bana, yine böyle kalpten anlatıyor. Şöyle bir şeyler falan yapmamız lazım falan. O zaman ben ona bir şarkı yapmıştım. Gitmeseydin diye. Sonra zaman içinde kendi yolunu bulan bir şarkı oldu. Ama hala dinlediğimde çok severim. Böyle bir o zaman bir arkadaşım askere gittiğinde sevgisine ayrılmıştı, kız arkadaşından. O hikayeden esinlenerek yazmıştım. İlk söylediğimiz
0: çok şarkıdır. Çok iyi şarkı.
1: Gitmeseydin, şimdi hazır yeri gelmişken Sinan'la sahnede yapalım. Sonra güzel muhabbet devam edecek.
0: Gel söyleyelim.

0: Berkay Şahin. Ya ne güzel şarkı Beko ya. Neler ya.
1: İyi ki söylemişim ha.
0: Bizim şefimiz biraz sonradan herhalde bitiyorsun. Ha, o sırada kaydediyorsun çektiğini. Eyvallah. İlk tanışmamız bu şarkıydı işte. Gitmeseydin. Evet. Acayip yakışıyor sana ya. Yani öyle çok büyük bir Berkay hiti olmadı. Şarkı. Değil mi?
1: Hayır. Aslında şöyle. Bu şarkının kesinlikle gizli bir kitlesi oluştu.
0: Bu arada ben açtığımda zaman zaman bunu biliyorum diyen çok kişi var, biliyor musun şarkı?
1: O dönem
0: biraz sesim içeri
1: açabiliriz. O dönemdeki birçok şarkı, yani birçok şarkı gizli kalsa da sonradan yürüdü gitti. Mesela onlardan birisi Eleinat.
0: Eleinat.
1: Aslında o
0: neydi? Nezih Üçler miydi?
1: Nezih Üçler'in yazdığı kardeşim, şarkıydı.
0: Selamlar buradan.
1: O mesela sonradan albümün aslında isim şarkısıydı o. Albüm ismini veren şarkıydı ama o şarkı mesela dördüncü ya da beşinci klip olmuştu albümde. Yani gizli gizli yürüdü o albümde.
0: Çok var o albümde
1: çok
0: ya.
1: Çok hit var.
0: Taburcu.
1: Taburcu var. Dejavu var.
0: Dejavu.
1: Ömrümün Geri Kalanı var.
0: Ömrümün Geri Kalanı.
1: Eleinat var. Lolita var.
0: Gitmeseydin. Zaten hepsi... Kararsızım orada değil değil mi?
1: Orada değil. Kararsızım
0: bir sonrakinde. Arabesk serilerini de sen başlattın. Şimdi hep böyle görüyorum.
1: Arabesk, evet.
0: İşte pop arabesk, mest arabesk, jest arabesk falan.
1: Evet.
0: Sen
1: evet.
0: Ama ilk bana hatta bunu da arabada söylemiştin.
1: 9 yıl önce.
0: Yıkılacak şimdi ortalık.
1: Hatırladın
0: falan
1: mı?
0: Evet.
1: Ya ben o işe çok inanmıştım. O dönem yaparken de birçok müzisyen kardeşim işte üstüne yapışacak. Neden bunu yapıyorsun? Arabeski biraz tabiri caizse bir tık böyle tükaka gibi yapmışlardı bana o dönem. Ama ben şundan çok emindim.
0: Sound'u da değiştirmiş.
1: Ben orada da yine kendi sound'umla alakalı söylemiştim. Bir şeyler yapmak istediğimi ama yine söylüyorum. Kendimi asla hani popçu, rockçu, cazcı bir şey diyemem. Asla öyle konumlandırmam. Ben sadece iyi bir şarkıcı olmaya çalışıyorum. İyi bir yorumcu olmaya çalışıyorum. Onun için bana hangi şarkıyı verirsen ver en iyi şekilde söylemeyi hedefliyorum. Hiç yani bu kötüydü. Abi bu söylenir mi ya? Arabesk ya. İşte ne bileyim başka bir şey. Ben hiçbir şarkıyı tarzına göre değerlendirmiyorum.
0: Evdeyiz lafı nereden çıktı? Hani evde...
1: Aslında pandemideydik.
0: Evin alt katında yapıyordun ilk katında.
1: Biliyorsun.
0: O yüzden
1: yani evdeyiz. Yıllarca evin alt katını full müzik yaptım. Yıllarca.
0: Dede lafı da bu müzisyenlerin bir iyi müzisyenler söylediği laftır. O da senden çıkma yayında.
1: O bana birçok arkadaşım İzmir'den dediği bir şeydi. Evet. Ben de o cümleyi dedeciğim çok kullanıyorum. dede. Ondan sonra üstüme yapıştı. Dedim evdeyiz dede. Böyle sonra projem... pandemi dönemi oldu bu iş. Aynen. Aslına bakarsan.
0: Pandemi zamanı doğru. Asıl patlaması.
1: Ama asıl hikaye şu. Yani üniversiteli kardeşlerim konserime gelmek istiyordu. Konserlerime ama... İmkanları doğrultusunda gelemiyordu bazı kardeşlerim. Ben de yetemiyordum. Yani organizasyon
0: yapanlardan... Siz bana geleceksiniz ben size geleyim dedim.
1: Aynen öyle söyledim. Bir şekilde beni para ödemeden nasıl dinlerler onun hikayesini aslında kendi kafamda kovaladım. En hesaplısı bu oldu. Yani internette aynen olan herkes beni dinleyebilecekti.
0: Her şarkı attığınız hafta trende giriyor.
1: İyi gidiyor ama şöyle gerçekten...
0: En son Simge'yle yaptınız galiba.
1: Evet ama böyle bir şeye ihtiyaç varmış yani... Gerçekten insanların evde açıp müzik dinlemeye ihtiyacı var.
0: Aslında onları hep akustik olarak yapıyorduk biz. Ben de yaptım o projelerden. Bayağı da iyi gitti ama bütün orkestrasını full ekipmanla her şeyi sahneymiş gibi yapan ilk sen oldun.
1: Yani onu...
0: Bu yine bir masraf ve buna
1: aslında,
0: yine üzülmedin.
1: Buradaki müzisyen kardeşlerim zaten çok iyi bilirler. Biz orada gerçekten o şarkıları yaparken... saatlerce prova alıyoruz ve gerçekten onu dinlerlerse oradaki işleri, orada gerçekten ciddi bir iş var yani. Orada gerçekten bir emek var, çaba var. Onu da zaten en iyi şekilde olsun istedim. Yani ben en iyi müziği sunmak istiyorum. Başka hiçbir çabam yok. Yani ne görünüş olarak, ne herhangi bir şeyle alakalı hiçbir çabam yok hayatta.
0: Ya Berkay'ın bir rahatsızlığı var bu arada. Eli ayağı kilitlenir ya herkesin bir fobisi vardır. Berkay'ın playback fobisi var.
1: Bana yapamam diyor, abi hayatta.
0: Yapamıyorum ne olur. Yani ben de istemeyi hatırlıyorsun.
1: Ne verirsen
0: yurt dışında
1: ver.
0: O yüzden mesela yap. Hiç. Oraya da canlı orkestrasıyla gidiyor. Bir
1: yani playback parasını verin diyorum ama aynı paraya ben
0: evet
1: 20
0: abi,
1: kişi geleyim.
0: Ben buna şahidim.
1: Ama
0: yani.
1: Ona da şey demiyorlar. O da bir külfet ya onlara.
0: O da ulaşım kolaklama var. Yani evet, o yüzden.
1: Onun için gidemiyorum.
0: Bir tane
1: yani.
0: Amsterdam'daki konserine gelmiştim.
1: Evet hoca o canlıydı işte. Konser
0: canlıydı yine normal Berkay konseri.
1: 24 kişi.
0: Aynen.
1: Bütün ekip yani.
0: Zaten organizatörün ilk ve son işi oldu. Sonra
1: bitti battı çocuk.
0: Gerçi ama böyle çıkıyor arkadaşlar bu. Yani dünyada da baktığınızda o tırlar, o sahne kurumları boşuna olmuyor yani. Hani
1: 15 yıldır belki de daha hiç bile
0: dünya starlarının yaptığı şeyi organizasyonu yapmaya çalışıyorsun yani.
1: Yani onlar... kendi imkanlarımızla elimizden aynen. ne geldiğini bizim kendi coğrafyamızın şartlarında ya sen bir yapılabilecek
0: düğüne,
1: en iyi şeyi yapmaya çalışıyorum.
0: Sen bir düğüne çıktın da aynı keyif alıyorsun. Çok böyle ciddi bir salon konserinde aynı keyif alıyorsun.
1: İşte diyorum ya abi, hikaye bu zaten. Yani ben evet. çalıştığım müzisyen kardeşlerimle hayatı da paylaşıyorum. En kötü günümüzde de en iyi günümüzde de beraberiz. Sahnede de birlikte müzik yapmaktan keyif alıyoruz. İşin bize külfetli kısmı yok. Biz mesela stüdyoda toplandığımızda hani 20 yıldır müzik yapıyorsun lan, sen hiç mi şişmedin dediğinde, biz geçen hafta Çağrı'yla işte ne bileyim Özcanlar'la birileriyle oturduğumuzda yine finalde müzik yapılıyor yani.
0: Ne yapıyor? Konu, evet, final oraya bağlıyor.
1: Yani bu böyle olacak yani. Aynen, hayatım öyle kardeşim. Böyle geldi, böyle gidiyor yani. Çok da memnunum yani bundan.
0: Şimdi pandemi demişken demin Berkay'ın o evdeyiz'i yarattığı dönemde biz de, ben de bir şarkı yapmıştım. Hatta Piyanist albümlerinin ilkinde, o albümde de Berkay var ve kızım şarkısını söylemişti ve efsane oldu. Yani bir zaten inanılmaz bir aile babası, onu bilen birçok kişi biliyordur. Gözleri dola dola söylemişti şarkıyı. O kızımın olduğu albümden onun açılış şarkısını şimdi Enes'te yapmak istiyoruz. Çok sevmek yasaklanmalı. Dünya kötü bir yer olabilir dediğim aslında o anki dünyanın haliydi. Şimdi Sinan Hasani'de çok sevmek yasaklanmalı.

0: Berkay Şahin.
1: Teşekkürler. Gerçekten çok yakışıyor Beko bu şarkıya. Bunu da ilk keşfedip beni aradığını hatırlıyorum yani. O zaman da bu kadar çok popüler değildi bu şarkı.
2: Arabesk albüm.
1: Ha, arabeskte var bu.
2: Arabeskte koymuş.
1: Neler koydun oraya? Beni benden alırsan orada çıkıştı.
2: O aslında benim arabesk ilk albümünü, nasıl diyeyim, habercisi gibi düşün onu. Yani o bir sinyaldi. Ondan sonra albümü yaptım. Albümde çok şarkı var ya. Yani İbrahim Tatlıses var, Müslüm Gürses var, Ersay'ın şarkısı var, senin şarkın var. Ya çok var, daha sayamayacağım.
1: Ne vardı,
2: çok
1: Ersay'ın
2: şarkı var yani.
1: Ebru Gündeş falan.
2: Hayır, Savrulurum vardı. Ha. Ebru'nun söyledi, Ebru Yaşar'ın söyledi.
1: Ebru Yaşar, kararsızım. İşte. Ebru Gündeş'ten var, İbrahim Tatlıses'ten var.
2: Var, Müslüm Gürses.
1: Ama
2: var.
1: Senin enteresan bir şekilde bu arabesk sanatçılarımız arasında, efsane arasında Müslüm Gürses'i bir adım önde tutuyorsun sen.
2: Benim için.
1: Ruh olarak değil mi?
2: Benim için, yani kendi adıma, benim dinlediğim en iyi yorumcu Müslüm Gürses. Yani daha iyisi yok. Yani ben Müslüm Gürses'in yorum üstüne hiçbir yorum dinlemedim. Yani Türk olarak yok. Mesela sevdiğim, hayran olduğum kişiler var. Örneğin atıyorum, Müslüm Gürses benim için muhteşem bir yorumdur. Sezen Aksu'ya biterim, ölürüm. Yani inanılmaz, yani aşığım. Yıldız severim. Mesela bana sorsan bu ülkenin starı kim diye, ben Fatih Erkoç derim. Yani benim için o ayrı bir yerdedir mesela.
1: Fatih abi çok seviyorsun, evet. O benim müthiş müzisyen tabii.
2: Benim için hiç şey yok. Yani onun
1: star müzisyeni
2: seviyesi
1: diyebiliriz
2: başka
1: belki,
2: benim için. Benim için starlık o mesela. Yani. Ben ona hayranım yani. Çok büyük hayranım.
1: Zaten çok küçükken ellerim bomboş kasetini almıştım ben de. Yani.
2: Onunla şarkı çekmiş. Söyleme fırsatım olduğunda evdeyiz dedi.
1: Ellerim bomboş.
2: Bak ya, gerçekten elim ayağım birbirine dolandı. Yemin ediyorum size. Bak, yemin
1: kimse de
2: ediyorum.
1: Heyecanlanmadın, onda heyecanlandın.
2: Ben ya oğlum, içeri girdiğinde Allah Allah, yani böyle bir inanılmaz bir şeydi ya. Bir de Fuat abiyle tanıştığımda öyle çok heyecanlanmıştım.
1: Fuat Güner.
2: Fuat Güner'le
1: buradan
2: tanıştığımda.
1: Selamlar, saygılar, sevgiler.
2: Onunla aşırı heyecanlanmıştım.
1: Ben de lise 1'deyken MFÖ çalıyordum sahnede. Benim için büyük şeydi.
2: Çok önemlidir. Fuat abi de büyük.
1: Fuat abi, rahmetli Özkan Uğur. Masar abi kavga ederlerdi. Ben korkardım, küçüktüm çünkü. Ondan sonra kuliste kavga ederlerdi Beko. Sonra hiçbir şey olmamış gibi bir çıkardık biz. Güllerin içinden koşarak inanamıyordum. Herkes birbirine mutlu gülüyor falan. Demek ki o orada kalıyor. Yani çok profesyonellik öğrenmiştim onlardan.
2: Çok çok çok önemli isimler. Benim için dediğim gibi, hani ben dediğim gibi işte Müslüm Gürses büyük yorum. Hayranıyım. Sezen Aksu benim için zaten tarifi olmayan bir aşk.
1: Evet.
2: Ama Fatih Erkoç,
1: dedenin dedesi diyorsun. Değil
2: çok,
1: mi?
2: Çok hoca ya.
1: Ellerim bomboş.
2: Hoca yani.
1: Ondan sonra oynatmaya az kaldılar falan. O zaman pop müzik de yaptığında bir onda bile bir kalite var.
2: Valla benim için ürettiğin hiçbir önemi yok.
1: Avuç içi kadar mutluluk yeter.
2: Ürettiğin hiçbir önemi yok. Yani herhangi bir enstrümanla, yani kendisini bir 10 dakika görebilseniz, yani baş başa, yani hayranlığımı anlatamam sana. Benim evet. için çok özel, çok önemli.
1: Ben de tabii cazcıların içinde büyüdüm. Hatta benim sünnet törenimde TRT Caz Orkestrası çaldı. Rahmetli Erol Pekcan, Süheyl Denizci.
2: Ama senin babanın da...
1: Babamdan tabii yani, kaynaklı.
2: Onun da bir, hiç düşünmedim. Evet. O da çok önemli, çok...
1: Çok değerli
2: özel
1: tabii.
2: Bir
1: Yaz Baltacıgil, Erol Erdinç. Ya inanılmaz anlar yaşadım tabii. Paco de Lucia bizim eve geldi, Pavarotti geldi. Şarkılar söylediler falan. Yani çok değişik bir çocukluk geçirdim ben de yani, gerçekten. Yani bir şekilde buradan büyük üstadları, dedeleri, hepsine hayatını kaybedenlerin mekanı cennet olsun. Hepsine. Hayattaki Fatih Erkoç gibi değerlerimizde gerçekten kıymetini bilelim. Yani Allah gecinden versin. Ömrü bittikten sonra biz ona bir Fatih Erkoç saygı albümü yapmaktansa hayattayken o saygıyı gösterelim isterim. Çünkü hep aynı şey oluyor. Aynı hikaye tekrar ediyor.
2: Muhteşem abi. Bu çok çok doğru bir cümle yani. Evet. Yani korkunç doğru bir cümle.
1: O yüzden ben hani... Yine bir şey değişmeyecek ama en azından biz farkındalığı arttıralım. Çünkü çok önemli insanlar var. Hayatını kaybeder kaybetmez para kazanma olgusu olarak görmekten vazgeçelim. Bence hayattayken onlara para kazandıralım. Üstadlarımıza tekrar buradan saygılar, sevgiler, hayatta olanlara, hayatını kaybedenlere de mekanları cennet olsun bir kez daha. Şimdi hayatını kaybetmiş üstadlarımızı anarken tabii Volkan Konağı da hatırlamak lazım. 2025 yılında kaybettiğimiz büyük usta, benim de çok sevdiğim abim. Volkan Konağı da sen
2: benim hayatımdaki benim birçok dostum, abim, kardeşim var ama benim için Volkan Konak ve Hakan Altun ikisi benim için apayrı yerdeler. Yani şöyle söyleyeyim, böyle çok böyle ağlayabilen, duygularını çok gösterebilen bir adam değilim. Özlem'le 10 yıldır evliyim. Eşim sadece beni o gün ağlarken gördü. Yani ağlamanın ayıp olduğundan dolayı değil. Yani ben onu daha duyguları böyle şekilde, ketum evet, olmaya çalışıyorum o konularda. Gözüm doluyor ama genellikle yalnız başıma bunları yaşamayı seven bir adamım ama Volkan abi de hiçbir şeye dayanamadım. Volkan abi benim hayatımda tanıdığım en özel, en önemli adamlardan biriydi. Yani onu o kadar çok seviyorum ki. Yani her gün eksikliğinde hissediyorum.
1: Mekanı cennet olsun.
2: Benim çünkü yok günümde, daha bu işlere yeni başladığımda,
1: tabii çok değerli,
2: hiç paramın olmadığında, bu gereken ilgiyi, desteği, alakayı görmediğim günlerde bana el açmış, yol göstermiş, destek olmuş. Ben onun hakkını ödeyemem. Onu çok seviyorum. Sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyorum. Benim için çok ayrı birisi Volkan abi.
1: O zaman Volkan Konak'a bir şarkıyla analım. Bugün Berkay onunla ilgili bir şarkı seçti. Ailetme beni. En çok onun sesinden dinlediğimiz bir şarkı. Şimdi Sinan'la sahnede. Ailetme beni.

0: Düşündün mü hiç böyle
1: Yani
0: bir şey?
1: kendi coğrafyam, kendi ülkem içinde yapabileceğim şeyler sanırım bununla sınırlı. Bunun daha üstü bir şey yok diye düşünüyorum. Yani konserler veriyorsun. İnsanlar konserlerine geliyor. Seninle birlikte şarkılar söylüyor. Seviliyorsun, sayılıyorsun. Sen de onları seviyorsun, sayıyorsun. Aranızda bir bağ oluyor. Yani bu ülkede yapılabilecek bence seviye bu. Üretmekse iyi şarkılar yazdım, söyledim.
0: Yurt dışı
1: Başka bir şey
0: hayali var mı?
1: kalmadı.
0: Yurt
1: Yok
0: dışı hayali.
1: hiç yok hiç. Yani belki 25 yaşında olsaydım, 30 yaşında olsaydım böyle çabalarım olurdu. Bunun için çabalayan tüm kardeşlerime sonsuz destek oluyorum. Onların yurt dışındaki yaptığı başarıları, yaptıkları şeyleri paylaşıyorum, destekliyorum. Kendi sosyal medyamda onların başarılarını paylaşarak gurur duyuyorum. Ama dediğim gibi benim için sanırım bu kadar.
0: Şarkı söylemeye devam etmek aşkla.
1: Ben sadece ne
0: En
1: diyorum?
0: iyi
1: En
0: sahne
1: baştan beri.
0: Berkay'da lafını hiç aşağı indirmemek.
1: Benim
0: Değil
1: için şarkı söylemek, iyi sahnede iyi müzik yapmak, iyi müzisyen olarak anılmak, iyi yorumcu olarak anılmak olay bu. Bir de hayallerimin diğer kısmını sonradan keşfettim. Eşim sayesinde. Onunla birlikte bir yuva kurduktan sonra, kızlarımız olduktan sonra böyle gönlümde olmayan bir kapı açıldı. Yani daha doğrusu bilmediğim bir kapı açıldı. Yani öyle bir yer varmış. Orası açılıyor ve oradan böyle büyük bir aşk çıkıyor yani. Bu kızlarla o hayalim de gerçekleşti. Çocuklarla. Ya aslında benim ilk işim babalıkmış yani. Ben kendimi öyle
0: Evet,
1: düşünüyorum yani.
0: doğru.
1: Birinci meslek benim babalık. Çünkü ben gerçekten o işi demek demeyeyim de yani o işi ne demekse
0: O olguyu.
1: o babalık durumunu o kadar benimsedim ve var ki bende. Yani çok hani diyorsun ya oğlum zor değil mi işte sabah 5'te konserden geliyorsun, uçaklar, yolculuklar, yattın uyudun 8'de
0: Allah o
1: kalkıyorsun.
0: gücü veriyor, değil mi?
1: Veriyor abi. Ben 8,5 yıldır, 9 yıldır full böyleyim. Full böyleyim yani.
0: Aynen.
1: Ve
0: Evet.
1: hiç
0: Ben de şahidim hakikaten hep böyle ya. Hiç
1: ve o
0: değil. Bir
1: yani
0: kere de şikayetini
1: hayallerim
0: görmedim.
1: yani iyi dostlar biriktirmek, iyi dostlarım olsundu. Allah'a bin şükür var onlar. Hayatımı paylaşacağım, derdimi anlatacağım kardeşlerim var hayatımda. Allah herkese nasip etsin iyi bir yuva. Hayırlı vatana,
0: Amin.
1: millete,
0: Doğru.
1: anaya, babaya,
0: Çok
1: büyüklerine
0: doğru.
1: hayırlı evlatlar. Onlar da var. Müzikteki başarım da var. İyi kendime ait bir kitlem var. Hayallerim
0: Keyif alıyorsun.
1: tamam
0: Çok
1: mutluyum ya.
0: güzel. Aynen
1: Daha
0: öyle.
1: büyük beklentilerim içine girmek
0: Gerek
1: istemiyorum.
0: daha da
1: Ama
0: büyük bir.
1: Rabbim nasip ederse onun planladığı başka şeyler varsa da iyi kötü yaşarız yani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Doğru söylüyorsun. Bir de el uzattığında çok kişi oldu. Yeni yeteneklere. Böyle bir prodüksiyon şirketi üzerinden.
1: Ben yaptım öyle bir şirket kurdum. Birçok kişiye de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Onların kendinden vazgeçtiklerinde bile ben onlardan vazgeçmiyorum. Hala bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama şu an çok değişik bir dönemsel bir şey var. Yani mesela
0: Çok zor
1: şu an
0: oluyor.
1: aşırı dijitalde bir hızlı tüketim söz konusu. Korkunç bir hızlı tüketim
0: Kaos
1: var.
0: var ya, evet.
1: Ve sürekli bir şeyler çıkıyor. Bence iyi müzik de arada kayboluyor. Arada kaynayabiliyor. Hızlı üretiliyor, hızlı tüketiliyor. Ama hızlı bir şey ürettiğinde de bence müzikal bir şey üretemiyorsun. Yani gerçekten müzisyen işi yapmak istiyorsan bu bir zaman alıyor. Bunu çalmak, üstüne prova
0: Bir
1: yapmak,
0: yıl ya.
1: denemek. Ya iyi bir şey yapmak için mesela İz albümü diye bir albüm yaptım abi. Bence benim müzikal kariyerimin en iyi albümü o. Ama en satmayan, en tutmayan işi o. Ama
0: Hep öyle oluyor
1: benim
0: ya.
1: için müzikal kariyerimin en iyi albümü. Ama
0: Zaman sonra ama
1: biz o işi tam 11 ayda bitirdik abi.
0: 2010
1: 11
0: yılında
1: ay.
0: yaptığım Hande Yener Oluyor albümü, full söz müzik düzenleme.
1: Evet.
0: Geçen sene patlayabiliyor işte Bir Bela, Hasta, Sopa, Yasak Aşk gibi şarkılar. Orada bir Bodrum
1: İşte
0: patlamış.
1: dönemsel abi.
0: Yani
1: Bir
0: şundan
1: dizide bir
0: rahatsızım.
1: şey oluyor.
0: İz bir süre sonra bütün şarkıları bilinen bir albüm olabilir.
1: Yani
0: Artık
1: olabilir. Umarım ben görürüm arkadaşlar.
0: görürsün görürsün. Bence görürsün yani.
1: Yani dediğim gibi yapıyorsun ama dönemsel olarak gerçekten iyi işler harcanıyor. Mesela bazı

0: platformların gücünü farkındayım sosyal medyada. Orada sektörel bazda yön verdiğini de farkındayım. Bazı listelerde insanların yukarı aşağı oynamasını etkilediğine de çok eminim. Çok da güçlü, çok da büyük bir kitleye sahip. Ama ben mesela orada var olmayı tercih etmiyorum.
1: Evet ya, onu da seninle konuştuk geçen gün. Tırnak içinde katalog desteği sıfır çıktı. Ama ona rağmen en çok dinlenenler arasındaydın. Ve
0: Sana
1: sen de...
0: attım değil mi? Gördün
1: Evet,
0: mü?
1: evet, evet. Bunu tabii daha sonra başka bir platformda konuşuruz ama biz güzel şeylerden bahsedelim. Zaten böyle bir desteğe de ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum
0: Yok, hiç
1: açıkçası.
0: öyle bir şey.
1: Yani Allah'a çok şükür.
0: Ben yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Popüler kültüre hizmet etmek istemiyorum. Sadece yıllardır biriktirdiğim kendi kemik kitlemi benden beklediği müziği vermek istiyorum, o kadar. Hiç değiştirmiyorum.
1: Ağzına sağlık kardeşim. Ayağına sağlık.
0: Teşekkür
1: Şeref verdin,
0: ederim
1: onur
0: canım
1: verdin.
0: kardeşim.
1: Benim bir kardeşim olarak çok en eski arkadaşlarımdan biri hayattaki. Ve gerçekten hiçbir zaman birbirimizi hiçbir lafını kırmadık. Her şeyi birbirimiz için yapmaya çalıştık. O yüzden bu örnek duruşunla, müzikalitenle. Çünkü ben açıkçası biliyorsunuz çok fazla şarkıcıya müzikal anlamda söyleyeyim yani. O tarz bir şeyim yok yani. Hani düşkünlüğüm yok diyeyim hani. Başka bir şey söylemeyeyim ama Berkay mesela benim çok sevdiklerimden. Çünkü onun müzikalitesine saygı ve sevgi duyuyorum. O yüzden iyi ki varsın. Beraber de çok şey yaptık. Yapmaya devam edeceğiz inşallah. Her zaman yeni albümde
0: İnşallah.
1: de bir şarkı daha yapacağım. Çok şarkım var onda da işte. Aşklar var, deliler var, işte ne bileyim kabus geceler falan
0: Çok
1: var.
0: güzel
1: Yani
0: şarkılar
1: var
0: var.
1: var, çok var.
0: Çok.
1: Onlara bir yenisini ekleyeceğiz inşallah.
0: İnşallah.
1: Hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten bu hafta da Sinan'la Sandi'ye verdiğiniz destek çok değerliydi. Türkiye'nin her yerinde, Kars'tan Ardahan'dan tutun Marmara bölgesine kadar kendimi göster. Hatta buradan çıkıp hiç şaşırmayın. Güney Amerika'da bile izleniyoruz. Yani ve Yemen'de, Arap dünyasında izleniyoruz gerçekten. Brooklyn'de, Amerika'da bile bizi izleyenler yazdı daha önce. Polonya'da da çok çekiyor yani bu şey gözlüklerinden dolayı. Harry Potter nereli pardon? İskoçya'da da izleniyoruz. Yani gerçekten şaka değil bu.
0: Bir dakika, Harry Potter nereli dedi dedim.
1: İrlanda mıydı bu?
0: Sivas, Sivas.
1: Neyse, bütün arkadaşlarımla beraber çok mutluyuz burada olduğumuz için. Sizinle olmaktan gurur duyuyoruz. Gücümüz, enerjimiz olduğu gibi programı yapmaya devam edeceğiz. Tekrar ayağına sağlık kardeşim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarına
1: Eyvallah.
0: teşekkür
1: Sağ ol.
0: ediyorum. Müzisyen kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum
1: Çok.
0: hepsine. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür
0: Ellerinize
1: ederiz.
0: sağlık.
1: Sağ ol
0: İnşallah
1: kardeşim.
0: tadında bir şey çıkar
1: Müthiş.
0: ortaya.
1: Senin varlığın her zaman çok değerli.
0: Çıkmıştır
1: Senin de çok
0: ortaya.
1: sevdiğin Küçük Emrah eski zamanlarından bir şarkı. Emrah olarak tabii söylüyoruz artık. Belalım benim. Enes de yapacağız ama bize eşlik edersen çok mutlu oluruz
0: Seve
1: kardeşim.
0: seve, seve seve.
1: Allah'a emanet olun. Bizi seyretmeye devam edin. Sesi açın. Pişman olmazsınız. Hoşça kalın.

0: Gönlünüze sağlık arkadaşlar, hepinizin yüreğine sağlık. Ne güzel söyledin iki şarkıyı
1: Çok
0: da.
1: teşekkür
0: İlk
1: ediyorum.
0: şarkı çok zordu, bunu itiraf etmek lazım. Sezen Aksu'nun böyle şarkıları kolay gibi dinlenir ama bazı şarkılar gerçekten çok ciddi takip edilmesi lazım.
1: Evet, bende de çok özel yeri olan bir şarkıydı bu. Hani bazen sorarlar ya, hayatınız bir şarkı hani şarkı olsa ne
0: Ne
1: olurdu?
0: olurdu değil mi?
1: Bu şarkı olurdu
0: Çok
1: galiba.
0: güzel.
1: Çok
0: Harika
1: sevdiğim bir şarkı.
0: seslendirdin. Sevgili izleyenlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine aynı nefeste, aynı duyguda buluştuğumuz bir gündeyiz. Bugün bütün şarkılar, türküler, çalacağımız müzikler sizlere öncelikle şifa olsun diyoruz. Evet, Ececiğim, şimdi hemen seni dinlendirirken biz de enstrümantal bir şarkı çalalım. Güftesi Mustafa Sevilen ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait olan Sarsam Seni ya da Gül Dudaklım. Buyurun.
1: Müthiş.

0: Bravo.
1: Elinize sağlık arkadaşlar. Harikasınız. Çok güzel değil mi? Hep sözlüdür böyle şarkılar.
2: Çok güzel.
1: Sözlü dinlenir ama enstrümantali de bir ayrı güzellik katıyor bence.
2: Çok güzel oldu. Çok keyif aldık.
1: Sağ olun arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Evet, şimdi müzikle devam edeceğiz tabii ki. Sırada çok güzel bir şarkı var. Ama şarkıdan birazcık bahsetmek lazım. Bunu seslendirmeden evvel. Another Day in Paradise mı diyeceğiz şimdi?
2: Evet.
1: Aslında bu şarkının bestesiyle ilgili birazcık araştırdığımda hikayenin çok acıklı olduğunu duydum. Ve aslında yazan kişi Phil Collins'in bununla ilgili çok güzel bir gözlemi var. Şehir hayatında tabii ki ister istemez yaşam çok hızlı akıyor. Ve birçok şey görmezden gelinebiliyor. Göz ardı edilebiliyor. Öyle bir şey ki sokakta yardıma muhtaç bir kadın var ve kimse onu görmüyor. Kimse bir yardım eli uzatmıyor. Tabii ki sanatçı bunu gördükten sonra bir vicdan kaybının olduğunu görüyor insanlarda. Ve ne kadar önemli bir nokta aslında bu vicdan kaybı. Dün de vardı, bugün de var, gelecekte de olacak. Çünkü hepimiz malum yaşadığımız şehirlerde artık yardıma muhtaç, düşkün halde olan bir kimseye yanaşmaktan çekinir ve korkar hale geldik. Yani bir kişinin sokakta yardım istemesinden veya zor durumda kalmasından ürküyoruz. Öyle değil mi? Yani evet, hepimiz acaba dokunsam başıma bir şey mi gelir diye düşünüyor insanlar. Ya da bu bir gerçek mi? Olayın ardında başka bir şey olabilir mi endişesi taşıyorsun. Ve o iyi niyetimiz var ya, insan olarak yapmamız gereken, insanlığın gerektirdiği o iyi niyet, o dokunuş maalesef bizden çok uzağa gitti.
2: Çok maalesef.
1: Ve bir vicdanlar, gerçekten aslında vicdanlarımız çok rahat değil. Hepimizin vicdanı rahatsız bu durumda. Bu şarkıyı seslendirmeden evvel bu etkiyi hissettim ve paylaşmak istedim. Hem seninle hem izleyicilerimizle.
2: Yaptın. Zaten ana teması da buydu şarkının. Hatırlatmamız da çok iyi
1: tamam.
2: oldu.
1: Tamam. Bir de dinleyelim senden şarkıyı. Tabii. Buyurun.

0: Bravo, gönlüne sağlık. Gerçekten muhteşem seslendirdin.
1: Çok
0: Zaten
1: teşekkür ediyorum.
0: yabancı şarkılarda özellikle ya, o doğallığı o kadar güzel yansıtıyorsun ki, yani
1: Çok
0: yabancı şarkı
1: mersi.
0: söylüyorum hissi vardır ya, o sende yok. O senin doğalın yani. O
1: Çok
0: çok güzel bir
1: teşekkür
0: şey.
1: ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de şimdi bir enstrümantal çalalım Ece.
1: Evet.
0: Sevebilseydim diyelim.
1: Süper.
0: Buyurun arkadaşlar.

Elinize sağlık arkadaşlar. Gönlünüze sağlık. Ne güzel değil mi? Bu rahmetli Ferdi Tayfur abimizin en çok sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Yeri doldurulmayacak sanatçılar derler ya, gerçekten öyle. Çünkü onlar o kendi ses rengini insanlarla buluşturabilmiş ve o ses rengini yıllarca da hafızalara yerleştirmiş çok özel isimler. Çünkü baktığın zaman bir tane daha Ferdi Tayfur yok. Mesela düşünsene, Orhan Gencebay, bir tane Orhan Gencebay var. Ses olarak bir tane İbrahim Tatlıses var. Bir tane Ferdi Tayfur vardı. Yani bunu şöyle, eskiden çok renk vardı mesela. Rengarenk, böyle ne güzel müzik, o kadar renkliydi ki enstrümanlar için de aynı şey geçerli. Yani bakıyorsun, biz bundan çok fazla demeyeyim ama 30-40 yıl öncesine baktığımızda o kadar değişik klarnet tonları vardı ki, hepsi ayrı ayrı rengarenk, böyle çok güzeldi. Herkesin kendi nefesini hissediyordun. Şimdi herkes aynı. Az önce benim enstrümantalimden önce

0: anlattığımız hikaye işte vicdanla ilgili. Bak şimdi ne kadar benzer bir durumla yine karşı karşıya kalacağız. Şimdi öyle bir türkü var ki bu türkünün 16. yüzyılda düşünebiliyor musun? Pir Sultan Abdal zalimlere karşı duruşunu ve dostlarına bağlılığını dile getirdiği bir türkü. Yine burada da ortak bir faydada buluşuyorlar. 16. yüzyılda olsa günümüzde olsa
1: Kesinlikle.
0: ortak bir buluşma var. Yani toplumsal konular, bakış açıları çok fazla değişmiyor. Dönem değişse bile bakış açısı değişmiyor.
1: Duygular aynı
0: Doğru,
1: kalıyor.
0: aslında doğru hep doğrudur. Şimdi çok güzel bir türkü, bunu da seslendirelim. Dostum dostum diyelim.
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun.

0: Bravo. Gönlüne sağlık.
1: Teşekkür
0: Harika
1: ederim.
0: seslendirdin. Yusuf Ali, ellerine
1: Sizler de aynı
0: sağlık.
1: şekilde.
0: Yusuf
1: Hoş geldin
0: Ali,
1: Yusuf Ali.
0: şöyle bir Ege'ye doğru gidelim.
1: Of,
0: Ege
1: gidelim.
0: benim olmazsa olmazımdır. Yönetmenimizin de öyle. Mustafa Bey, Zeybek duyduğu zaman emin olun ki şu anda yüzünün güldüğünü buradan görüyor gibiyim. Bu Zeybek çok çalındı. Benim de uzun zamandır çok sevdiğim, dinlediğim Zeybeklerden biri. Hatta bizim Ege Üniversitesi'nden Zeynel hocamız bağlama üstadıdır. Zeynel hocanın yazdığı, kaleme aldığı bir Zeybek'tir bu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve yine benim sıra arkadaşım konservatuardan Engin Aslan bunu kayıt yaptı ve bu kayıt çok tutuldu. Her yerde bu kayıt çaldı. Çakal Çökerten Zeybek'i kaydından bahsediyorum. Çok hoşumuza gitti. Yani Zeybek oynamasını bilmesek de oynar gibi hissediyoruz kendimizi duyduğumuzda. Şimdi Zeybek oynamasını bilenleri efendim ayağa davet ediyoruz ve Çakal Çökerten Zeybek'i diyoruz. Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Harbi insanın zeybek oynayası geliyor ya. Çok çok severim zeybekleri. Uzun yıllarda çalmışlığım vardır halk oyunlarında. Halk dansları gerçekten çok güzel.
1: Çok.
0: Oynamayı
1: Ben de
0: çok
1: çok
0: isterdim ama
1: severim.
0: olmadı.
1: Ben
0: Oynayamadım.
1: oynadım.
0: Öyle mi? Oynadın mı?
1: Evet. Çok
0: Nasıl?
1: severim
0: Oynar
1: folklor.
0: mısın hala? Var mı aklında figürler?
1: Ay valla yapamayabilirim. Ama küçükken çok severdim. Folklor falan kulübüne hep üye olurdum.
0: Ne güzel.
1: Çok severim. O
0: Ben iki
1: böyle
0: şeyi
1: yöresel
0: çok istedim
1: kıyafetleri de.
0: olamadım mesela. Bir halk
1: Neydi?
0: oyunlarında olmayı çok istemiştim. Sadece eşlikçi oldum. Bir de bando takımında olmak istemiştim. İlkokulda
1: Ha.
0: olamamıştım. Maddi yetersizlik sebebiyle.
1: Aa,
0: Yani çok
1: olamaz.
0: üzünlü anlatmayayım bu sahneyi ama o kıyafetler vardı ya, kostümleri biz alamamıştık. Ve onu
1: Ya.
0: alamadığımız için bandoya hiçbir zaman için giremedim. Bana yıllar sonra Edirne'de bu hikayeyi anlattığımda, küçüklüğümden kalan, oradaki bizim Edirne bandosundan arkadaşlar sağ olsunlar sürpriz yaptılar. Bir baktım bana bando şey takım
1: Ya
0: getirmişler. Kostüm getirmişler.
1: inanmıyorum.
0: Az biz senin çocukluk hayalini gerçekleştirdik dediler. Buradan da
1: Vay
0: Edirne
1: be.
0: bandosuna selam ve sevgilerimizi gönderelim. Evet, programımıza müzikle devam edelim.
1: Edelim.
0: Şimdi gönlümüzün sultanısın tabii ki. Gönlümün sultanısın diyoruz sevgili
1: Ne?
0: izleyenlerimiz. Buyurun.

0: Çok güzel. Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Çok güzel çaldınız. Senin de yüreğine sağlık
1: Teşekkür
0: Gece.
1: ediyorum.
0: Ne güzel değil mi? Eskiden bak insanlar bakış açısı ne kadar çok değişiyor. İnsanlar aşkı çok farklı yaşıyorlardı. Tarifi çok farklıydı aşkın. Bir dokunuş, bir bakış çok derin duygular uyandırıyordu. Ama şimdi öyle mi?
1: Ama
0: Aması var işte. Yani şimdi
1: aması
0: öyle mi?
1: evet.
0: O incelik, aşktaki o incelik artık çok fazla görünmez oldu. Yani
1: Evet.
0: bir kavuşma hayali, o özlemle dokunuş, sabrediş, aşk çünkü bunları gerektirir ve aşkın anlamı da böyle ortaya çıkar. Aşk dediğin şey
1: Evet.
0: bize bunu hissettirir. Valla ben şanslı hissediyorum kendimi. Bütün bu hani bugün saydığımız olmayanları yaşadık.
1: Ne güzel.
0: Şimdi birazcık hareketlenelim istiyoruz.
1: Evet.
0: Değil mi? Şevket'ten şu hareket geldiğine göre hareket
1: Zamanı
0: istiyor
1: geldi
0: tabii.
1: diyor, değil
0: O
1: mi?
0: zaman Şevket'çim dünden beri bana bunu çal çal diye bir hal oldun. Arpa buğday daneler. Senin çok sevdiğin türküdür bu. Hadi bakalım buyurun.

0: İşte bu be. Bravo Yusuf Ali.
1: Bravo.
0: Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzel.
1: Harikasınız.
0: Hareketlendik değil mi?
1: Evet, kendimize geldik.
0: Çok güzel oldu. Şimdi seninle de aynı harekete devam edelim. Bu sefer aşka gönül vermem, aşka inanmam diyoruz. Buyurun.

0: Harikasın, gönlüne sağlık.
1: Sizler de
0: Bravo.
1: öyle.
0: Çok güzel oldu arkadaşlar. Hepinizin eline gönlüne sağlık. Bu hafta yine muhteşemdiniz. Hepinizin duygusu birbirimize güç verdi. Güzel bir haftayı tamamlamış olduk. Yine böyle Serkan Çağrı sahnesinde güzel bir repertuar, yine hazırlık yapacağız. Bir sonraki program için hazırlanacağız. Bu hafta ne hissediyorsun?
1: Çok mutluyum ben. Sizler de öylesiniz. Ne
0: Bütün
1: güzel.
0: şarkılar hoşuna gitti değil mi?
1: Çok, gerçekten.
0: Bizim de çok hoşumuza gitti. Gönlüne sağlık.
1: Sizlerin de
0: Harikasın.
1: öyle. İyi ki
0: Evet,
1: varsınız.
0: bu haftayı o zaman noktalayalım. Son şarkımıza geçelim. Tabii ki son şarkımız da çok hareketli, kıpır kıpır bir şarkı. Yakın dönemin

En güzel şarkılarından biri bu. Tekirdağ'ın Üzümü. Hareketli bir bitiriş yapalım. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrısanesi'nden bugünlük bu kadar. Umarız ki yaptığımız müzikler sizlere iyi gelmiştir. En az bizler kadar sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: TRT Müzik ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Hayırlı olsun
0: Nasılsın?
1: programın.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sarışsın. Sağ ol. Nasılsın?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iman gittikçe güzelleşiyorsun Elif.
1: Teşekkür ederim. Tabiyesin.
0: Maşallah
1: Programın
0: diyelim.
1: güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Sen de çok şık görünüyorsun bu arada.
0: Çok sağ ol. Ya birkaç tane böyle soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki o güzel sesini duymak istiyoruz ama yaptığın eserlerde biraz türkülerden pop'a geçiş görüyoruz. Daha geleneksel sound'la coverlıyorsun, harmanlıyorsun şarkılarını. Neler hissediyorsun ve düzenlemelerde nasıl müdahalelerin oluyor mu merak ediyorum.
1: Dediğin gibi geleneksel müzikle başladım ama eğitimimin arasında tabii Batı müziği eğitimi de var. Türkülerle ön plana çıkmış bir kariyer ama artık daha çok yorumculuğumu göstermek istediğim bir yola girdim. Yaklaşık 2 yıldır sadece yeni şarkıları seslendiriyorum dijital platformlarda. Ama sahnelerimde, katıldığım programlarda yine türküleri söylemeye devam ediyorum. Hissiyat olarak aslında beni yakalayan şarkıları okuyorum. Öyle bir süreçteyim. Bu bir türkü de olabilir, bir türkü bestesi, türkü formunda bir beste de olabilir, şarkı da olabilir. Deniyorum, keyif alıyorum
0: Çok
1: sürecin
0: da güzel oluyor.
1: doğruluğundan dolayı. Bu şekilde.
0: Peki, yani söylediğin şarkılarda düzenlemeleri çok dahil oluyor musun? Yoksa daha çok aranjör mi yapıyor bunu?
1: Yani aranjör yapıyor ama aranjörü de ben seçiyorum tabii. Hem şarkıya uygun, mesela sound'la ilgili bir şey istiyorsam onu o kişiye götürüyorum. Daha arabesk bir şey istiyorsam farklı bir kişiyi tercih ediyorum.

0: Mutfağında olmak keyif veriyor. Ama çok müdahale etmemeye çalışıyorum. İlk başta özellikle etmiyorum ama sonrasında ediyorum.
1: Yoğun şekilde stüdyoda vakit geçiriyorsun diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Peki bu güzel şarkıları nasıl buluyorsun?
0: Aslında çoğu geliyor bana.
1: Ama
0: Hissiyat.
1: içlerinden seçmek
0: Evet.
1: de bir kabiliyet olsa gerek değil mi? Hani bir nokta atışı yapmak.
0: Yani aslında şöyle hissetmem gerekiyor. Hissettiğim şeyi bulduğum zaman geçirebiliyorum karşıya. Sende de öyle yani. Sana da bir şarkı geldiğinde sen bir de kendin de yazıyorsun. Hissetmek lazım. Sesime yakıştırmam lazım. Biraz zaman geçirmem lazım o şarkıyla. Doğru da formu bulunca bence bir başarıya ulaşıyor.
1: Kesinlikle öyle. Kaçsam gitsem de onlardan biri aslında. Dillere pelesenk olmuş durumda şu anda. Onu senden alabilir miyim?
0: Tabii ki. Bir Hüseyin Mehmetoğlu bestesi. Düzenlemesini de Kerem Aktağ yaptı. Şimdi yeni bir şarkı da hazırlıyoruz onunla birlikte. Bu da dediğin gibi çok sevildi. Şimdi sizler için.

0: Çok güzel bir şarkı, çok da yakışmış bence sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
0: Türk halk müziğiyle yollarının nasıl kesiştiğini merak ediyorum. Aileden

0: Kanla oradan bir kulak dolgunluğu olduğunu biliyorum ama sen nasıl sevdin?
1: Aslında bunun için bir yaş söyleyemeyeceğim çünkü hep içindeydim. Annem zaten sürekli söylüyordu. Anneanne ve babaannemlere ziyarete gittiğimizde orada da misafirlerimiz geldiğinde hemen bir bağlama çıkardı. Yani dedem de zaten Karadeniz kemençesi de çalıyor. Hemen kadınlar da türkü söylerdi. Böyle bir ortamda büyüdüğüm için yaş hatırlamıyorum ve dolayısıyla benim de merakım oluşmaya başladı çok küçük yaşlarda. Sonra bağlama eğitimi almaya başladım. Sanırım 6 yaşlarındaydım ya özel bir hocadan. Sonrasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'na başladım. Orada 4 yıllık bir eğitim aldım. Sonra Kocaeli Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ne devam ettim. Türküler hep hayatımdaydı ama tabii Batı müziğini de hayatıma bir şekilde koymuş oldum. O şekilde devam etti.
0: Muhteşem. Peki bu bağlamayı evde kim çalardı daha çok?
1: Aa, çok dayım.
0: Misafirler geldiğinde.
1: Dedem çalar. İki dedem de çalıyordu. Dayım da çok çalıyor.
0: Müthiş. Benim de babam bağlama çalar.
1: Evet. Çok tatlı. Sen de güzel türkü okuyorsun bu arada.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben de türkülerle büyüdüğüm için biraz işte annem, babam Türk sanat müziği, Türk halk müziği korosuna giderdi. Ben de 7 yıl kadar böyle onlarla gidip gelme fırsatı buldum. Bir kulak dolgunluğu oldu tabii ki. Geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunda seni en çok etkileyen anı nedir? Hangisidir böyle? Yani şurama çok dokundu dediğin belki de.
1: Aslında birçok var ama ilk aklıma gelenler mesela yıllar sonra üniversitede hocam olacak kişi Profesör Erol Parlak. Onunla 8 yaşında tanışmıştım. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nın konserine gelmişti. Annemin de orada bir solosu vardı. Erol Hoca da o gün orada ikinci bölümde o performans göstermişti. İnanılmaz etkilenmiştim ve yıllar sonra hocam oldu mesela.
0: Müthiş. Annenin de sesi güzel o
1: Annemin de
0: zaman.
1: sesi güzel.
0: Buradan çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Ellerinden öperiz. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Çok fazla yorum var. Düşünmem lazım bunu. Yine aklıma ilk gelenlerden bir tanesi. Ses rengimden kaynaklı galiba. Mesela bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan etkilenmiştim.
0: Gerçekten dingin ve duru bir sesin var. Peki hangi şarkıyı diyoruz senden?
1: Akustik Renkler diye bir seri yapmıştık biz. Yaklaşık 10 tane şarkı vardı. Şimdi onun ikincisini de çektik. Onlar da yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacak. Orada ilk şarkılarımızdan bir tanesi Mir Melih Görgün bestesi.
0: Çok da güzel bir şarkıdır.
1: Evet,
0: Çok da
1: onu da
0: güzel yorumladın.
1: teşekkür ederim. Şimdi onu okuyacağım.

0: Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Güzel seslendirmişti. Melih Görgün'e de çok çok selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Bizim daha böyle gençlik yıllarımızın bence çok kıymetli bir şarkısıdır 14 Bar.
1: Daha çocukluk diyebiliriz bence.
0: Bir tık. Evet, belki. Şöyle
1: 2006 diyebiliyorum ben. Bayağı.
0: 10 yaşındaki
1: Evet.
0: işte.
1: Çocukluk
0: Aynen.
1: yaşlarında
0: Aynen
1: çok
0: öyle.
1: güzel bir şarkıydı o dönemde.
0: Kesinlikle. Peki bu şarkıyı dinlerken böyle hep sana aynı yerden mi dokunuyor? Biraz böyle hüzünlendiğini de sanki görüyorum. Çok duygu olarak şarkının içine giriyorsun.
1: Evet, bence sözlerde kesinlikle o hissiyat var ama melodisinde de böyle biraz yürümede olduğu için şu hareketleri falan yapıyorum. Bazen bana kızıyorlar bununla ilgili. Hani slow şarkıda hareket ediyorsun artık o oturmuş benim iç ritmime oturmuş diyelim.
0: Kesinlikle öyle. O zaman tekrar bir şarkı dinleyelim. Bu sefer ikimizden olsun.
1: Tamam, ne okuyoruz?
0: Sürpriz.
1: Tamam, hadi.
0: Sürpriz olsun.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Senin de öyle. Büyük usta Yıldız Tilbe'ye de buradan saygılarımızı gönderiyor olalım. Şimdi güncel hayatınla sahnedeki Elif'le aranda böyle fark var mı? Yoksa her ikisinde de evet aynıyım diyebiliyor musun?
1: Benzer yanlarım var ama tabii sahne başka bir durum. Orada hep özenli, şık, daha olmaz. Oraya yakışan şekilde durman gerekiyor. Evde tabii ki daha rahatım. Ama benziyoruz ya.
0: Aslında çok sporda giyiniyorsun normal hayatında ama sahnede çok şıksın, çok
1: Evet, evet.
0: güzelsin.
1: Seviyoruz, güzel hazırlanıyoruz. Güzel bir ekibim var, şanslıyım bu konuda. Hep şık çıkmaya çalışıyorum, evet.
0: Peki, sorularımıza devam ediyoruz. Türkülerden aslında sana çok fazla soru sormak istiyorum ama böyle sürekli dinlediğin böyle ustalardan kim vardır böyle işte açarım uzak diyarlara giderim dediğin?
1: En çok Neşet Ertaş. Evet, hep onu açıyorum.
0: Hangi türküsünü çok seversin?
1: Ay, çok zor sorular soruyorsun. Hepsini çok seviyorum ama şu an aklıma gelen Cahilim Dünya'nın.
0: Defalarca söylediğini tahmin ediyorum.
1: Evet, çok okuyorum. Sahnelerimde de okuduğum türkülerden bir tanesi.
0: Böyle söylerken sahnede ya da kendi başına kaldığında boğazına düğümlenen bir şarkı var mı? Hatta o yüzden belki söyleyemediğin.
1: Yok, olmuyor öyle bir şey. Tamamen müzisyen durumuyla baktığım için okuyorum yani. Öyle bir engellemiyorum kendimi. Ama Aşk Başımda Bela'yı okurken biraz öyle hislerim oluyor. Çok severek okuyorum. O da yaklaşık bir yıl oldu galiba çıkarılı şarkıyı. Çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi.
0: Peki bugünkü Elif Buse, ilk sahneye çıkan Elif'e ne söylemek isterdi?
1: Kendine güven, her şey çok güzel olacak derdim.
0: Çok heyecanlanmış mıydın? İlk sahneni hatırlar
1: Tabii
0: mısın?
1: tabii. Ya mikrofonu bırakmıştım hatta. Ama çok küçüktü.
0: Neredeydin?
1: Kocaeli'de herhalde öğretmenler eviydi yanlış hatırlamıyorsam. Mikrofonu elime verdiler. Ben mikrofonu bırakıp gittim.
0: Gerçekten mi?
1: Evet, çok küçüktüm ama.
0: Ama sonra söyledim zaten.
1: Evet. Şimdi bazen konserlerime küçük yaşta birileri geliyor. İnanılmaz özgüven. Harikalar yani. Mikrofonu alıyorlar, işte şov yapıyorlar, dans ediyorlar falan. Ben öyle...
0: Küçükken ben de biraz daha çekimserdim evet. Peki senden güzel bir şarkı
1: Mantıklı.
0: dinleyelim mi? Birlikte söyleyelim.
1: Tamam, birlikte söyleyelim. Bu da sürpriz olsun.
0: Tamam. Laps.

0: Ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
1: Teşekkür ederim, senin de öyle.
0: Sağ olsunlar. Çok güzel şarkılar seçtiğini biliyoruz. Az önce de konuştuk. Peki kendi şarkılarını ne zaman bizlerle buluşturacaksın? Biraz karaladığını biliyorum.
1: Evet.
0: Ama ne zaman dinleyeceğiz?
1: Çok beğenmiyorum. Şimdi geliyor besteler, çok iyi. Ben kendi bestemi yanına koyuyorum ve yetersiz buluyorum. O yüzden de layık bulmuyorum. Hatta bununla ilgili bir eleştiri aldım. Yani buna karar sen verme. Bunu iyi bir besteciye dinlettiğindeki yoruma göre hareket et dediler. Ve ben bestecilere bile dinletmiyorum şarkıları bu.
0: Bu
1: Öyle bilmiyorum. Doğru
0: ya, bu
1: zamanı
0: belki
1: bekliyorum.
0: alaylı olmadığın için olabilir mi? Hani orada belki daha mı rahat yazılır öyle olunca? Hani çok mu ince eleyip sık dokuyorsun
1: Evet,
0: belki?
1: kesin öyle bir şey, evet.
0: Belki her şeyini düşünüyor olabilirsin. İşte düzenlemesi, bestesi, sözü vesaire. Bence bizimle buluşturman gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, artık bu konuda çok şey var. Hadi hadi diyen insanlar arttı da. Belki yakın bir zamanda 2026
0: İnşallah
1: planlarımda var.
0: bekliyoruz. Çok da güzel olur valla.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki, birçok sahne aldığını biliyoruz. Son dönemde de çok yoğun olduğunu görüyorum. Çok da güzel sahneler yapıyorsun ekip arkadaşlarına birlikte. Onlara da selamlar, sevgiler gönderelim burada. Sen kendini nasıl şarkılar tercih ediyorsun? Böyle hareketli mi, slow mu, her şeyden mi?
1: Aslında her şey var. Onun bir dengesi var ama genelde gittiğim yerlere göre de değişiyor. Yani seyirci hareketli bir şey istiyorsa hareketli bir şey okuyorum. Slow istiyorlarsa slow devam ediyorum. Türkü istiyorlarsa keza öyle. Biraz anlık değişiyor, interaktif oluyor. Ama belli bir repertuarım var.
0: Onun üstünden oynamalı.
1: Evet, aralara işte akustikler birkaç böyle giriyoruz. Sonra tekrar ana repertuara geri dönüyoruz.
0: Peki sahne öncesinde bir totemin var mı böyle düzen yaptın?
1: Dua etmek. En çok onu yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum.
0: Yanında böyle enerji aldığın sürekli insanlar oluyor diye tahmin ediyorum.
1: Yani ekip arkadaşlarımı yanında görmek tabii beni motive ediyor ama öyle özellikle bir şeyim yok. Ya her yerde sahne aldığım için hasta olmayayım yeter. Hastalık
0: bugün de bu arada
1: zorluyor ve
0: bir rahatsızlık var ama işte sesime yansımadı.
1: Teşekkür ederim.
0: Siz söyledin.
1: Sen de öyle.
0: Türküleri çok güzel okuduğunu biliyoruz. Hatta bence genç nesle de bunu güzel bir soundla çok güzel aşıladığını düşünüyorum senin.
1: Teşekkür ederim.
0: O yüzden ben de çok gönülden sana teşekkür ediyorum. Özümüze de sahip çıktığın için. Senden bugün bir türkü almadan.
1: Göndermiyorsun.
0: Evet, lütfen. Onu rica edeceğim.
1: Tamam, o zaman Neşet Usta'dan bir türkü okuyayım. Gönül Dağı.
0: Çok da severiz. Haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Müthiş söyledim gerçekten. Yine böyle uzaklara gittik. Sen söyle biz gidelim gelelim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık. Sahnende birkaç şeyi daha merak ediyorum. Çok.
0: Duymaktan sonra
1: Çünkü çok
0: çok
1: böyle izliyorum ve beğeniyorum. Seni de
0: çok
1: gurur
0: teşekkür
1: duyuyorum bu
0: ederim.
1: arada. Böyle sahnede daha çok interaktif misindir? Böyle senin sosyal olduğunu da bildiğim için onu bir sormak istedim sana.
0: Evet, seviyorum. Böyle farklı karakterler oluyor mutlaka her konserde, hepimizin konserinde. Mutlaka onlarla iletişim kuruyorum. Sahneme de davet ediyorum. Özellikle çocuklar. Samsak Böveci'nden sonra inanılmaz bir kitle oluştu. Onlarla birlikte söylemek, sohbet etmek çok keyifli oluyor. Bir gün bekleriz, sen de gel.
1: Çok mutlu olurum. Davet
0: Birlikte
1: edersen
0: söyleyelim. Her
1: gel.
0: zaman. Her
1: Çok
0: zaman
1: teşekkür
0: karşımdayım.
1: ederim.
0: Benimle.
1: Çok sağ ol. Peki sahnede böyle yaşadığın çocuklarla da olabilir ve unutamadığın bir an var mı?
0: Çocuklarla ilgili genelde korkuyoruz çünkü çok fazla kablo var. Bazen dengesiz durumlar olabiliyor. Allah'tan başımıza kötü bir şey gelmedi. Valla şu an hatırlayamadım ya. Bir düşünmem lazım.
1: Olsun.
0: Ya mesela slow şarkılarda oynayan komik insanlar oluyor mesela. Oralarda çok dayanamıyorum ve kahkahayı basıyorum ve durduruyorum hemen. Öyle anlar komik oluyor.
1: Peki bu aralar kalbin daha çok sana böyle ne söylüyor? Buna aslında sosyal hayatınla alakalı soruyorum.
0: Biraz dinlenmem gerektiğini söylüyor. Biraz koşturuyoruz. Tabii yeni şarkı çıktığı zaman onu tanıtma süreci. Bir de hayır diyememe tuşum var benim yani. Hayır deyip biraz dinlenmem gerekiyor. Hem stüdyo kısmı, bir yandan bir sürü şarkı hazırlıyoruz. Bir yandan sahnelerim oluyor. Bir yandan PR süreci zor oluyor. Kalbim bana, kalbim

0: Beynim her şey. Dinlemden bir yeri şeyini
1: Düşünüyor
0: söyleyeceğim.
1: musun?
0: Düşünüyorum evet. Yarın mesela düşünüyorum.
1: Tek bir gün.
0: Tek bir gün aynen.
1: Evet
0: İnşallah
1: yani
0: yeterli olur.
1: aslında 2,5-3 dakikalık şarkılar da gözükse dijital mecralarda. Tabii ki senin de dediğin gibi arka planda çok büyük emekler, şarkının hazırlık süreci oluyor. Ben de şeye çok tutuluyorum hatta. Mesela şarkı çıkıyor, şey diyorlar, yeni şarkı ne zaman?
0: Evet, onu albüm yapıldıktan sonra bence sorulması daha üzücü.
1: Ben de şimdi sana nasıl soracağım, yeni şarkı ne zaman?
0: Şimdi program ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Belki çıkmış olur program yayınlandığında. Şu an birçok şey hazır. Sürekli üretimdeyiz. Akustik Renkler 2 başlıyor. Onun şarkıları başlayacak Şubat ayı itibariyle. Ardından da single'lar gelecek.
1: Orada da yine
0: Beşinci.
1: izledim, dinledim seni. Çok güzel eserler seçmişsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Ama ben özellikle planı çok beğendim. Onu yani isim, soy isim vermek istersen kim yaptıysa ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok hepiniz çok zarif ışık görünüyordunuz. Teşekkür ederiz. Şöyle aslında projelerin ilk fikri benden çıkıyor ama geliştirme kısmı tabii ki ekiple birlikte oluyor. Çok kalabalık çalışıyoruz. Gün sonunda da güzel şeyler çıkıyor. İyi ki geldin. Teşekkür ederim.
0: Rica.
1: Sesinle, kibarlığınla bizi büyüledin. Ayaklarına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: sana.
0: teşekkür ederim. Uzun soluklu bir program olur inşallah.
1: Umuyorum. İnşallah izleriz biz de. Çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Haftaya yeni bölümümüzde sizlerle olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.

0: çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan.
1: Ümit Yılmaz'la Doğaçlama yarın TRT Müzik'te.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarını, çöndür beni Arap saçlarını.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz. Öyle.

Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

akşam müzik yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel misafirlerim var. Değerli şef Sezgin Sunu önderliğinde Hatay Büyükşehir Belediyesi Çok Sesli Korosu'nu ağırlıyorum.

0: Tebrik ediyorum. Arkadaşlar hepinizi tebrik ediyorum. Şefim tabii ki başta sizi tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık, nefesinize sağlık, enerjinize sağlık. Çok yorucu bir gündü bugün. Ta Hatay'dan geldiniz. Yaklaşık 15-16 saat bir yol çektiniz ve gelir gelmez de böyle bir performans sergiliyorsunuz. Çok güzel bir oluşum olmuş zaten Hatay'da. Bu oluşumu nasıl birleştirdiniz? Nereden çıktı bu fikir ve nasıl oldu? Sevgili Sezgin Suna şefim.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bizleri buraya kadar davet ettiniz. Keyifle geldik, bütün arkadaşlarımla birlikte. 2022 yılında Necla Güleryüz'ün oluşumuyla İskenderun'da başlayan bir koroydu aslında bu. Ve geçen yıl Şubat ayından, 2025 Şubat ayından itibaren Büyükşehir

0: Hatay Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosu olarak seçmelerini tamamlayıp çok hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık ve ilk konserimizi de 30 Haziran 2025'te İskenderun'da bu koro ile birlikte bir performans sergiledik.
1: Ne kadar süredir çalışıyorlar? Provalar nasıl oluyor? Her gün değildir muhtemelen ama haftada bir gün mü? 15 günde bir gün mü? Nasıl yürüyor
0: Bizim
1: provalar?
0: Haftalık rutin çalışmalarımız İskenderun'da yapılıyor ama tabii koro sanki Hatay'ın bir parçası gibi Samandağ'dan gelen, Kırıkan'dan gelen, Dört Yol'dan gelen,
1: Hatay'ın birçok ilçesinden
0: Arsuz'dan gelen, Hatay'ın birçok ilçesinden bu koroya katılım var ve pazar günleri biz İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı'nın koro salonunda bir araya geliyoruz ve o günlük çalışma süremiz nasıl devam ederse, süreç bizi nereye götürürse o şekilde bir çalışma yapıyoruz. Yani bir saat şeyimiz yok, şu saatten şu saate kadar, ama her hafta düzenli çalışıyoruz. Artı konserler ya da etkinlikler olduğunda bu çalışmalar tabii ki haftanın birkaç gününe yayılıyor. Evet.
1: Bu arada tabii ki koromuzun kurucusu Necla Hocam da burada. Çok selamlar ve çok teşekkür ediyoruz böyle bir oluşma önce olduğu için. Büyükşehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi bu konuda sanırım size oldukça destek oluyorlar. Kültürü ve sanat alanlarına da destek oluyorlar. Koronun önündeki sezonunda yer alacağı konserler, festivaller var mıdır?
0: Evet. Tabii ki, yani sonuçta bu bir yerel yönetime bağlı bir çok sesli koro. Bunu Türkiye'de birçok belediye çok farklı varyasyonlarıyla gerçekleştiriyor. Uzun yıllardır. Örneğin benim koro hayatım İzmir Büyükşehir Belediyesi çok sesli korosunda Walter Strauss'la başlamıştır. Yani o zamanın operanın koro şefiydi. Alman koro şefi. Sonra biliyorsunuz devlet çok sesli korosunun şefi oldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi de böyle bir oluşumu başlattığında tabii ki bizler kentte yaşayan, bu müziğe gönül vermiş, çok sesli vokal müziğe gönül vermiş ben ve benim gibi insanları çok mutlu etti. Yani bu anlamda başta tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk'e ve Kültür Dairesi'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü kentte farklı bir dinamik yarattı. Ben aynı zamanda Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuarı öğretim görevlisiyim. Sizlerin vasıtasıyla da hem üniversitedeki öğrencilerime hem de üniversitemin her zaman mensubu olmaktan onur duyduğum üniversitemi sizlere selam ve sevgilerini de iletmek istiyorum.
1: Çok selam, hürmetler bizden. Aynı zamanda İskenderun
0: Devlet Konservatuarı tabii ki. Orası da bize çok büyük destek oluyorlar. Şimdi benim depremden önceki yaptığım araştırmalarda kentte yaklaşık 21 civarında bir koro vardı. Ama bu koro dağılımın içerisine baktığınızda çok sesli vokal müzik yapan bir koro maalesef yoktu. İskenderun'da vardı ama Antakya'da yoktu. Çünkü ben 92 yılından itibaren Antakya'da yaşıyorum ve zaman zaman yaptığım koro çalışmaları, kentte yaşayan insanlarla, bu müzeye gönül vermiş insanlarla biz bunu bireysel olarak sürdürdük. Hiçbir kurumdan ya da birilerinden destek almadan. 2009'da da biz çok sesli koro kültürünü yerleştirmek adına, çünkü Antakya zaten dünyanın 3 medeni şehrinden kurulmuş eski, işte Roma, İstanbul ve arkasından Antakya geliyor. Hristiyanlığın merkezi, doğduğu yer. Yani kültürün ve sanatın hani geçmişe dayanmaması mümkün değil ve bu kentte çok sesli müzik adına şu ana kadar zaten bir şeyler yapılmamış olması bizim rahatsız eden konulardan bir tanesi. Bizler bu kentte yerleşik kültür olarak çok sesli müziği, bu sadece koro anlamında değil, işte sizin de çabalarınızla kurumsallaşmaya çalıştığınız Hatay Filarmoni Orkestrası ile birlikte bu kentte çok sesli müziğin kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Buna hepimizin ihtiyacı var. Çünkü bakın en yakınımızda Çukurova Senfoni Orkestrası var. Evet. rahmetli Hikmet Hoca'nın, Hikmet Şimşek'in kurduğu bölge orkestrasıdır. Yani sadece Adana'ya değil, Çukurova'daki bütün, o yüzden de Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'dır. Mersin'de opera vardır. Aynı şekilde bunlar aynı amaçlarla kurulmuştur.
1: Evet, evet.
0: Ama bizim kentimizde, Hatay'da maalesef böyle bir oluşum. Ben 34 yıldır o şehirde yaşıyorum. Bireysel çabalarımızla, derneklerle biz bunları yürütmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çabalarını sürdüren dernekler de var tabii ki. Defne Müzikseverler ve Kültür Derneği gibi. Ama olmuyor. Yani kültürün yerleşebilmesi için mutlaka yerel yönetimlerin,
1: evet,
0: ya da devletin kurumlarının o bölgedeki yerleşik düzene yatırım yapması gerekiyor. Bundan en büyük beslenecek olan bizleriz. Bizler derken kendimi kastetmiyorum. Yani işte bu korodaki arkadaşlarımız gibi, öğrencilerimiz gibi, bu toplumda yaşayan ve kültüre aç, susuz insanların beslenmesinden söz ediyorum.
1: Çok doğru bir yere değindiniz ve Hatay gerçekten şu anda aslında ülkemizde çok önemli projelere de imza atıyor. Hatay Türkiye'nin virtüözlerini arıyor. Hatay Sanat Akademisi, Hatay Filarmoni Orkestrası, Hatay Çok Sesli Korosu, yani bu umarım çok daha fazla ilerleyecek. İyi ki varsınız hocam. Sizlerin sayesinde her şey çok daha iyi olacaktır. Buna eminim. Sevgili büyüklerimize de buradan çok çok teşekkür ediyoruz. Yönetim olarak gerçekten çok büyük destek oluyorlar. Çok uzak yoldan geldiğiniz için sizden bu bölümü size bir konser olarak bırakmak istedik.
0: Evet.
1: Ben şimdi sahneyi komple size bırakıyorum.
0: Evet.
1: Ve bu güzel arkadaşlarıma bırakıyorum. Sizden bir kısa bir konser dinleyelim. Ama bir ricam olacak. Final parçada da ben size eşlik etmek isterim.
0: Biz mutluluk duyarız.
1: Geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
0: Evet.
1: Sevgili arkadaşlarım, siz de geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Enerjimiz hala çok yüksek. Yüzünüzdeki tebessüm çok önemli. Harikasınız. Her ne kadar iç sesleri ah olsa da, evet, ama inanıyoruz ki gerçekten çok güzel. Hocam çok hürmetlerle sizi sahneye bırakıyorum.
0: Sadece küçük bir açıklama yapmak, buyurun, istiyorum. Bu sıradaki seslendireceğimiz eserle ilgili. Biz akapella bir koroyuz. Yani eşlik, bize eşlik eden herhangi bir enstrüman yok. Korodaki işte 4 tane parti, soprano, tenor, alto, bas. Aynı zamanda kendi enstrümanlarında, akapella korolarda kendileri oluşturuyorlar. Biz buraya gelirken tabii ki yaşadığımız kentin kültüründen bir örnek getirmek istedik. Ve bu tabii ki yaklaşık 2-3 yıl önce benim bir ricamla sevgili meslektaşım, arkadaşım Aykut Önder Sarı Çiftçi ile beraber düzenlediğimiz bir Hatay türküsünü
1: düzenlemeniz.
0: Evet, seslendirmek istiyoruz.
1: Çok mutlu olacağız.
0: Biz bunu kendi hissettiğimiz gibi söylüyoruz. Şunu diyebilirsiniz, ya bu temposu daha hızlı değil miydi, daha yavaş değil miydi, öyle değil miydi, böyle değil miydi? Biz bunu özellikle biraz acılarımızı, üzüntülerimizi unutmak için bağlayan, kabuk bağlayan yaralarımızı tekrar kanatmak için değil, ama böyle kentimizin bir müzikal yönünü ifade etmek için kendi hissettiğimiz pencereden sizlere sunmak istiyoruz. Umarım beğenirsiniz.
1: Çok beğeneceğiz ve büyük mutlulukla dinleyeceğiz hocam.
0: Sağ olun.
1: Tekrardan hoş geldiniz.
0: Sağ olun.
1: Ve sahneyi size bırakıyorum.
0: Teşekkür
1: ederim. Hürmetler. Buyurun.

Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: anlata bitiremez döneminin insanları. Yani. Şevki Bey'le alakalı.
1: Zeki Arif'e soruyorlar, niye hiç Uşak şarkınız yok? O kapıyı Şevki Bey kapattı diyor Uşak
0: Allah
1: kapısı.
0: Allah Allah. Diyar olmayı istersin ama. İnsanı böyle ciğerinden yakalayan, böyle kalbinden yakalayan.
1: Ciğerden ciğere, evet. Ciğerden geliyor ciğerimi söküyor.
0: Kalpten kalbe.
2: Asırlık Ezgiler yarın TRT Müzik'te.

0: Güçlü sesi ve etkileyici yorumuyla Aslı Hüner. Sensiz yapamıyorum.
1: Hani böyle duygusal girdim ya. Yine çok özel, duygusal şarkıların adeta prensi. Alkışlar sevgili Keremcan için.

0: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.
1: Arap saçlarım, çöldür beni Arap saçım.
2: Yeni bir haftada yine çok güzel bir repertuarla sizlerleyiz.

aslı olan şarkılardan herkese selamlar, sevgiler, güzel bir akşam diliyorum. Hicaz makamında Selahattin Pınar eseri olan Bir Bahar Akşamı Rastladım Size dedik. Programımızı bu şekilde açtık. Şimdi çok özel ve çok kıymetli iki konuğum olacak bu akşam. İlk konuğumu davet edeceğim. Hani bazı insanlar vardır, onlar her dem taze, onlar her dem kaliteli müzik yaparlar ve hiç unutulmazlar. Ve 90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım. Hazırsanız tüm alkışlarınız Jale için.

0: Canım.
1: Canım
0: hoş
1: geldin.
0: Çok şımardım. Ne güzel sözlerdi. Çok
1: bence
0: teşekkür ediyorum.
1: Şımarmayı o kadar hak ediyorsun ki gerçekten. Canım. Siz şımarın. Canım. Siz şımarmayı
0: güzel
1: hak ediyorsunuz.
0: Güzel kalbini severim
1: gerçekten
0: senin
1: öyle.
0: Ben
1: de
0: çok
1: sizi şeref verdiniz. Gerçekten gelerek davetimizi kabul ettiler, geldiler. Bizim için mutluluk verici. Çünkü hani derler ya böyle beş parmağın beşi gibi. İşte o kadar az ve o kadar istisnasınız.
0: Koşa koşa geldim. Çünkü ilk geldiğimde de sana bunu kalpten söylediğim gibi yine kalpten söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kere çok güzel insansın. Hani güzel şarkı söyleyebiliriz, güzel olabiliriz ama kalp güzelliği başka bir şey. Onun için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: Bugün
1: ederim.
0: Bir kez daha zengin oldum. Çünkü güzel insan tanıdım.
1: Ay ben canım. De öyle. Ben de öyle. Allah işte
0: kalptendir
1: böyle.
0: Kalptendir bu sözler.
1: Gerçekten çok belli. Çok teşekkür ederim. Canım bu sözleri canım. Duymak bizim için onur,
0: canım
1: mutluluk
0: misin?
1: Verici.
0: Rabbim korusun
1: Amin.
0: Seni.
1: Amin. Cemi cümlemizi gerçekten böyle kalbi güzel, sevgiyle atan herkesi. Jale'cim seni şöyle hemen evet. dinlendireyim. Tamam. Çünkü çok kıymetli bir, biliyorsun, bir dostumuz, çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da ve bir kitap hazırlamış kendileri. Kitabıyla birlikte kendilerini alkışlarla davet edelim. Hakan Eren geliyor. Allah'ım yaş olmayan beyefendidir kendileri.
2: Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim.
1: Jale Hanım'la da karşılaşmıştınız.
2: O benim kardeşim.
1: Kadim dostu değil
2: oğlum.
1: Mi? Siz.
0: Evet. Yani benim manevi kardeşim.
1: Değil
0: beni
1: mi?
0: Rahmetli annem ve rahmetli babamdan sonra ayakta tutan aynen. çok önemli bir insan. Çok çok kıymet benim.
1: Ne güzel. Çok. İnsanın hayatında böylesi, övülesi insanların olması
0: onun,
1: ne büyük şans, ne büyük
0: onun
1: mutlu.
0: Vefası ve dostluğu, yardımseverliği adına bakın bunu da tüm kalbimle söylüyorum ve her yerde söylüyorum.
2: Dur,
0: asfalta
2: beni.
0: Kafamı koyarım.
1: Gerçekten Hakan Eren demiş ki bir zamanlar... Evet. Kim bilir neler anlattınız.
2: Işıklar yandı, perde açıldı, hikaye kitapla başlıyor.
1: Kitapla başlıyor. Ay size soracak inanılmaz sorularımız var. Kendini tanımlamak istersen nasıl tanımlarsın Hakan?
2: Hayal etmediklerini yaşayan, hobisini profesyonel mesleğe çeviren ender insanlardan biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum bir
1: yaşayan
2: kere.
1: Yaşayan ve yaşatan diyebilir miyiz?
2: Kesinlikle. Diyebiliriz.
1: Değil mi? Evet. Kim bilir hangi
2: yaşatan,
1: isimleri bizlerle
2: hem
1: buluşturdunuz?
2: De yaşatan hem de hiç hayal etmediğim şeyleri yaşayan bir insanım.
1: Ya.
2: Mesela. Ne bileyim seninle programa çıkacağım hiç hayal etmezdim.
1: Ya mesela. Çok tatlısınız. Ben de öyle. Benim
2: Jale mesela
1: unuttur.
2: Kardeşim gibi olacağını hiç hayal etmezdim.
0: Ya. Gerçekten. Ya.
2: Ne bileyim ben Metin Özülk ile beraber çalışıyoruz. Metin'le beraber çalışacağımı, Eda ile beraber sahne yapacağımı, Sibel Alaşlı kardeşim gibi olacağım. Hiç hayal etmezdim.
1: Gerçekten. Ben
2: bir sürü
1: de
2: böyle, bir sürü böyle.
1: Hayal edebilirdim belki de. Değil mi? Hayal edebilirdik. Acaba olur muydu?
2: Ben hayal etmediğim halde yaşadım diyorum işte. Benim

0: mi orada problemim?
1: Hayal bile
0: Yok, ben
1: etmemiştiniz.
0: böyle tesadüf eseri sektöre düştüm hiç
1: Nasıl?
0: aklımda yokken.
1: Nasıl düştünüz bu sektöre?
0: Arşivcilik,
1: Nasıl düştünüz
0: arşivcilik
1: sektöre?
0: işte.
1: Ya bakın, şimdi
0: Arşivcilik
1: arşivcilik,
0: işte.
1: radyoculuk ve
0: Yok,
1: yapımcılık.
0: arşivcilikten dolayı radyoculuğa aldılar beni.
1: Evet. Peki şöyle yapalım. Ay, soracak o kadar çok sorum var ki. Bir şarkı söyleyelim mi? Şefim, biliyorsunuz biz müzik kanalındayız şu an.
0: Evet. O
1: Şarkı,
0: zaman
1: çok
0: Jale.
1: şarkı, az sohbet. Buyurun o zaman. Jale'cim, tüm şarkılarıma eşlik ediniz.

0: Çok teşekkürler. Ay böyle spontan harika olmuyor mu? Bak benim gibi hiperaktif o da oturamıyor.
1: Ben hiç sevmem o.
0: Vallahi ama nasıl belli.
2: Biz bunu sahnede tutamıyoruz.
0: Vallahi ne yapıyorsun? Şahane sahnede tutamıyorsun.
1: Bu en kibar halim.
0: Açıyor hanım hanımcık diyorsun. Bu en kibar. Ne yapıyorsun mesela sahnede?
1: Çok fenayım ya. Çok olurum. Göksel iyi bilir.
0: Öyle mi?
1: Bizim
2: orkestrada Göksel.
0: İyi bilir deyince söyle bir ses ver oradan. Ver bir çing çing.
1: Sahnede ne yapıyorsun diyor.
0: Fena. Ne yapıyor? O sizin aranıza falan mı geliyor?
2: Metin Özülkün'ün şikayeti. Beni bu çok yoruyor diye.
1: En çok ben yoruyorum Metin. Sahnede.
0: Sen.
1: Ya ben...
0: Hiç de öyle durmuyor. Ay dur oturalım ama bak kamera tamam, açımız doğru. Şey olmasın, zorlaşmasın öyle böyle
1: mi?
0: Bir.
1: İyi mi?
0: Hakikaten bir sahnene gidelim. Var mı bir yerlerde şu anda bir sahnemiz?
1: Var.
0: Neredesin?
1: Şimdi Moda'da. Ayda bir çıktığımız bir mekan oluyor.
0: Kaç kişisiniz şimdi 90'lar? Bir grup çünkü. Doğru mu?
2: Minimum 5 kişi. Burada. Minimum 5 kişi.
0: Anlatsanıza biraz 90'lar
2: Metin
0: grubunu.
2: Metin Özülkü şefliğinde. Tamam. Eda Özülkü oluyor. Sibel Alaş oluyor. Jale oluyor. Erdal Çelik oluyor. Ümit Sayın oluyor.
0: Ne diyorsunuz?
2: Reyhan Karaca oluyor. Ferdanlı Yarkın oluyor. Uhte Seçil oluyor. Şimdi... Hazal oluyor. Kadro istediğim
0: Hayır,
2: gibi değişiyor.
0: Hayır bunlar dönüşüyor mu? Yoksa hepsi bir arada mı?
2: Hepsi bir arada olduğumuz da oldu yalnız.
0: Ay hepsi bir arada.
2: Festivallerde
0: falan
2: biz
0: öyle. Biz aslında değerli izleyenler hepsini davet etmeyi düşündük. Bu kameradayız. Hepsini davet etmeyi düşündük. Dedik ki ekiple toplantı yaptık. Sahnemiz almaz dedik. Baksanıza evet. Biz küçük buraya sığamayız. Enerji patlamasını
2: düşünemiyorum. Bursa Festivali'nde 15 kişi çıkarttığımı
0: Ay,
2: biliyorum.
0: Muhteşemsiniz.
2: Ya en son Çanakkale Festivali'nde 12 kişiydik galiba değil mi? 12 kişiydik.
0: Ya bu isimler zaten hepsi hani isim. Altın harflerle adını yazmış, hala yazmakta olan isimler. Ne olur bir gün beni de davet edin.
2: Bekliyoruz onun için.
1: Gurur duyarız.
0: Ben de.
1: Gurur duyarız gerçekten.
0: Onur duyarım sizlerle birlikte olmaktan. Buradan tüm arkadaşlarımıza, büyüklerimize, abilerimize de tüm 90'lar grubuna sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Bir şöyle bir bir müzik alalım. Bir müzik. Selam da bizden böyle gider yani. Değil mi şefim? Değerli şefim, Tarkan şefim böyle gider bizden de selam müzisyen kardeşlerimize, büyüklerimize. Şimdi şöyle bir soru hazırladım ben. Dedim ki bugüne kadar acaba hani elinize geçen en değerli müzik arşivi plak hangisiydi diye sorsam.
2: Ah, eskiden İstanbul'da çok sahaf vardı biliyor musunuz? Böyle bit pazarları çoktu.
0: Evet.
2: Onları dolaşırken böyle insan aradığı şeyi bulduğu anki heyecanı anlatamam size. Mesela Türk popunun başlangıcı Bak Bir Varmış Bir Yokmuştur.
0: Evet.
2: O asıl taş plak olarak çıkmıştı.
0: Ha, şöyle Bak Bir Varmış evet. Bir Yokmuş.
2: Türkçe sözlü ilk şarkıdır o.
0: Nasıldı? Güzel bir kız yaşarmış boğaz içinde. Falan.
2: Mesela o taş böyle plak çıkmıştır. Ondan sonra 45'lik devre başladığı zaman 45'ini basmışlar mesela. Ben ilk zamanlar onu çok uzun süre aradım. Bulduğum zamanki heyecanımı, eve koşamamı unutamam. Bir de mesela şeyi çok
0: aramıştım. En değerli
2: aramıştım.
0: Plak mı?
2: Yok mesela. En değerli plak değil ama o aradığının peşine Ay, düşmek başka bir şey. Benim çok uzun müzik süre aradıp da peşine düşüp de bulduğum İtalyanların en ünlü şarkıcısı Mina vardır.
0: Evet.
2: Mina'nın Türkçe plağı.
0: Mina'nın Türkçe planı.
2: Evet.
0: Vay canına.
2: Mina'nın Türkçe planı çok peşine düşmüştüm ve kapaklı, orijinal kapaklı
0: Şu anda halihazırda var mı sizde arşivde?
2: Var tabii canım.
0: Benim Nerede böyle bu?
2: Bir, benim böyle bir oda dolu.
1: Onun arşivi görsen var.
0: Ay keşke şimdi ben kameraya alıp senin arşive girmek isterdim Hakan
1: öf,
0: Bey'in
1: öf,
0: diye.
1: Öf,
2: onu bir gün şeyle cover çalışması yapıyoruz. Emel Mefitoğlu bende. Emel böyle yapıyor. Beni bu odaya kapat. Bir ay kalayım bu odada.
0: Vallahi doğru. Şimdi tabii zaten bizim kıymetli izleyicilerimiz de müzik aşığı. Sizlere de bayılıyorlar. Şu anda senin gibi nasıl heyecanlanan insanlar olduğunu tahmin edebiliyorum. Ve bu özel seslerden bir tanesi şu an burada.
1: Evet. Canım.
0: Plak var değil mi? Plak dönemine yetişenlerdensin sen de.
1: Ben tabii 1986 benim ilk çıkış

0: çıkmışım Süreyya albümüm. O zaman kaset ve plaktı.
1: Ne diyorsun? Plak gördü. Kaset gördü, CD gördü. Başka ne vardı?
0: Hala gerisi? Var plak. Evet. Bizim şimdi 90'lar 1, 2 ve 3 çıkardı. Ay. Hakan.
1: O zaman bir dakika bir şarkı rica edelim. Gülsen'in tenin. Var çok mı sevdiğim. Yeni taş plakta? Bu yeni. Ay ama Gülsen'in
0: çok
1: tenin.
0: Sevdiğim bir
1: yani
0: şarkı.
1: Yani hemen şöyle sözlerini açıp çok aslında farklı bir parça bu. Değil mi Jale?
0: Ben senden kendi ben tek sahnelerimde şöyle kalın bir dosyam var. Orada milyon tane şarkı var. Her tür müzik var.
1: Müthişsin. O zaman
0: halay da halay var.
2: İstekleri cevaplamadan duramaz. Eğer ki bilmiyorsa da haftaya gelin çalışacağım.
0: Çalışırım.
2: Öyle.
1: Müzik aşktır gerçekten. İşte böyle kalıcılar da, müziği yaşatanlar da böyle aşkla söyler.
0: Şarkı
1: şimdi Gülsen'in tenin diyoruz ve Jale.
0: Hadi bakalım.

0: Harikaydın ya, maşallah.
1: Yavaş yavaş ısınıyorum.
0: Maşallah. Sen bu kitabı okudun mu Jale'cim?
1: Okudum. Bir çırpıdayım.
0: Vallahi. Ya bu kitabı
2: yazarken... O yazarken yanımdaydı zaten.
0: Böyle mutlaka okumamız gereken neler var? Biraz ya, bahseder misin?
2: Biraz bilgi içerikli bir kitap diyeyim daha çok. Türk pop tarihi hakkında ama Türk pop tarihi değil. Belirli dönemlerin makalelerini yazdım. Ama daha yani bunun gibi 15 cilt yazabilirim de çok uzun bir zaman lazım. Ve ben yıllardır bu kitap yazma işini erteliyordum, yazamıyordum. Mecburiyetten yazdım kitabı.
0: Mecburiyet, neden mecburiyet?
2: Geçen sene, tam bir sene önce bu zamanlar ben biraz kötü bir hastalık geçirdim.
0: Aa, geçmiş olsun.
2: Evet, pek sevmediğimiz bir hastalık, öyle. Kanser geçirdim. Aa, hastanede yazdım ben bu kitabı.
0: Ne diyorsun? Şimdi iyi sağlığımız, evet, sıhhatimiz, evet, iyi. Evet, belki bunu yazarken bütün böyle her şey aktı gitti.
2: Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım, biliyor musunuz? Terapi gibi geldi bana. Yani kendimi tedavi sırasında buna verdim.
0: Evet.
2: Nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Çok iyi geldi. O yüzden ben hep böyle diyorum. Eğer ki herkesin başına böyle hastalıklar gelebiliyor.
0: Elbette.
2: Hiç ben ummadığımız. Hayattan vazgeçmeyin. Evet. Kendinizi... İyi hissetmek için bir şeyler yapın.
0: Müzik de iyileştiriyor değil mi?
2: Değil mi? Müzik iyileştirir zaten.
0: İyileştirici ruhuna inanıyoruz hepimiz.
1: Kesinlikle iyileştiriyor. Kesinlikle.
2: Kesinlikle.
0: Peki şu anda pop müziğinde hani gelinen nokta size göre nasıl? Nasıl buluyorsunuz pop müziğini? Şu anki genç nesili, şu an bu müziği yapan kişileri.
1: Ya ben her zaman için gençleri destekleyen tarafım. Evet. Çünkü o yollardan ben de geçmiş bir insan olduğum için... Benim çok beğendiklerim var içlerinde. Ama hani bana hiç uymayanlar da var. Ben dediğim gibi ben bir de hani sadece beni birçok kişi üzgünüm son geceler böyle hani hep damar şarkılarla biliyor ama ben çok farklı ters köşeler yapan bir şarkıcıyım sahnede. Onun için çok öyle hiç ummayacağın birçok ters köşe yeni genç arkadaşlardan
0: mesela,
1: takip ettiklerim var. Semicenk hayranıyım acayip derecede mesela.
0: Var mı? Süper. Tabii. Kadınlardan var mı?
1: Kadınlardan var.
0: Mesela?
1: Çok var. Şöyle söyleyeyim mesela Ceylan Ertem'i çok seviyorum.
0: Çok
1: Melek
0: güzel,
1: Mosso
0: evet.
1: Hayranıyım. Ha. Zeynep Bastık'ta benim genç kızlığımı
0: ya.
1: Görüyorum. Tabii o da kuduruk. İleride daha da kuduracak bence.
0: Diyorsun?
1: Yaşı ilerledikçe. Çok var yani.
0: Peki.
1: Rock gruplarını seviyorum.
0: Seviyorsun.
1: Seviyorum.
0: Nefis
1: yani.
0: Harikasın. Ve kendini de güncel tutuyorsun ama sen. Şimdi
1: kesinlikle.
0: Bak bu isimleri biliyorsun. Tabii. Seviyorsun.
1: Evet.
0: Dolayısıyla takip ettiğine göre.
1: Çünkü
0: çok
1: benim
0: önemli bir şey.
1: Tek sahnelerim 3-4 saat sürüyor. Oraya mesela ben playlist yapıp çıkamam sahneye. Çünkü benden her şeyi bekliyorlar. İlk 5 şarkı belirlerim. Ondan sonrasını gelen misafirler belirliyor. Belki çok ağır misafir gelir.
0: İşte, duruma göre. Sanat müziği de okursun mesela.
1: Okurum ama rahmetli Şan
2: her
1: hocam.
2: Her şeyi okuyor. Ben bir şey söyleyeceğim.
1: Rahmetli
2: Dur.
1: Şan hocam şöyle öğretmişti. Çok özür dilerim. Nur içinde yazsın Belkıs Amin. Aran. Sen sanat müziği eğitimi almadığın için haddini bileceğin şarkıları oku derdi.
0: Oo.
1: Daha güncelleri seçerim ben.
0: Oo, çok...
1: Bilirim haddimi bilirim.
0: Ay,
1: türkü okurum. Halay acayip halay repertuarım
0: var. Şimdi bir bakarsınız işte bir bahar akşamını söyledik. Şimdi mesela şefim diyorum ki Leylim Ley mi desek acaba? Diyelim mi?
1: Neden olma? Ay,
0: hadi
1: güzel.
0: Evet.
1: Aa, sürpriz
0: buyurun lütfen.

0: Jale. Bravo. Güzel olmadım ama, işte farklılık.
1: Ama değişiklik. Senden dinlemeyi en sevdiğim şarkıyı söylemezsen programı bitirtmem.
0: Aa ne?
1: Yaşamak yalan belki.
0: Aha.
1: Yani o kadar çok albüm yaptın.
0: Evet.
1: Senden en çok dinlediğim şarkı o.
0: Ne diyorsun?
2: Gelinden bir de dua, söyledi. Onu söyleyecek benim için dedi.
0: Ya. Evet. Ben, yani o, bir de ben böyle.
2: Senin haberin yok, o kendi yok, kendine karar verdi.
0: Değerli izleyenler, ben bir sanat müziği albümü yapmıştım. Hatta ismi neydi biliyor
1: çok
0: musunuz albümün? Aslı olan şarkılar.
2: Ay, çok
0: evet
2: güzel.
0: Programımızın
2: evet
0: ismi gibi. Aynalar. Orada aynaları da
1: evet,
0: okumuştum.
1: Metin Ergüney.
0: Hatta önümüzdeki hafta nasipse aynaları okuyalım.

0: Hakan Eren istemiş.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Söylemez miyiz?
1: Sesine o kadar yakışıyor ki.
0: Ay çok teşekkür ederim.
1: O kadar
0: ederim.
1: Güzel söylüyorsun ki bunu.
0: Sağ olun.
1: Her dinleyişimde ay. Böyle oluyor.
2: Gelirken gerçekten. Dinledik arabada.
0: Ciddi olamaz.
1: Arabada dinledim. Dedim ki bak bu şarkısını çok seviyorum dedim. Ben bilmez miyim
0: ne
1: dedim.
0: Ne mutlu sizin gibi üstadlar, sizin gibi kıymetli hocalar tarafından dinlenmek ve sevilmek. Ne kadar değerli. Ne yapalım? Kulakların pasını silsin sevgili Jale.
2: Bir kuduralım. Hafiften.
0: Ne dersin? Olur mu? Jale'cim kolay kolay var mesela.
2: Evet hayat hep kolay olsun inşallah.
0: Amin diyelim.
1: Ayşel Gürel.
2: Sözlerini Ayşel Gürel yazdı.
0: Ay, Allah rahmet
2: benim
0: eylesin.
2: Benim son nefesime kadar Garo Mafyan, Ayşel Gürel, Zeynep Talu, Seda Akay. İlk albümlerimdeki şarkılar. Onlara sevgi, saygı ve şükranlarım.
0: Hürmetler, sevgiler.
2: Her zaman.

0: Ay havama girdim.
1: Ay havaya girmişken hemen devam edelim. Jale'nin diğer şarkısıyla. Evet evet Jale'den istiyorum.
0: Tam kuduralım.
1: Vallahi hadi. Kara sevda diyelim mi şefim?
0: Barış Manço.
1: Buyurun.
0: Sevgi, saygı ve rahmetle.
1: Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun.
2: Evet.

0: kocaman alkışlar.
1: Bravo.
0: Gerçekten muhteşemsin. Bunlar, çok iyi değil miydi peş peşe?
1: Sahnede çıldırıyoruz bundan.
0: Sahnede evet çıldırıyoruz. Bir şey söyleyeyim bak bizim sahnemizde de neydi ismimiz? Aslı olan şarkılar.
2: Bu kadar.
0: Aslı bu, nesli bu, efendim bu işin aslı neyse biz de onu yapıyoruz.
2: Bu kibarlaştırılmış hali.
0: Ne diyorsun ya? Hani Kara Sevda da şöyle okunmaz.
2: Sen var ya.
0: Yani bir ritmet böyle şey yapmamız lazım.
1: Neler yapıyorsun?
0: Mesela ne yapıyorsun Jale? Bir göstersene Allah aşkına. Ne yapıyorsun? Gitarı alıp gitarı çalıp yere mi atıyorsun?
2: Şimdi
0: ne yapıyorsun?
2: Şöyle bir şey var. Bizde Çağrı var, Çağrı'nın keman çalıyor.
0: Evet.
2: İbrahim Demirtan var. Hmm. Saksafon çalıyor. Evet. Metin de gitarı. Yani Metin'i kudurttum o. Uslu bir çocuktu.
1: Metin Özgür'ün geliyor. Monitörün üzerine ayaklarını koyuyor. Tabii tabii. Falan
0: ah canım
1: böyle.
0: Benim.
2: Bu Araso özür dilerim ben. Devam ettim. Alışmış ya kadın. Orada sahnedeki
0: kadın alışmış. İdare edelim dedim çocuklar.
2: Ay orada onlar güzel harikasın. Solo yapıyorlar. Ben bu arada gidiyorum arkada kızları kudurtuyorum. Seyircilere kudurun daha kudurun diyorum. Nereye kadar
0: ama
2: kuduracaklarsa.
0: Böyle, böyle. Eğledim böyle hani derler. Ay kurtlar döküldü saçını.
2: Ya biz Karadeniz kızıyım ben.
0: Karadenizli misin?
2: Artvin Hopa. Oo. Ve benim rahmetli annem çok neşeli çok kuduruk bir kadındı. Nur içinde yazdım. Babam da Karadeniz havaları çaldım. Şöyle yavrum tutamıyorum omuzları derdi. Vallahi.
0: Bunu niye daha önce söylemedin Şahane Hanım? Aileden geliyor. Bir Karadeniz Allah. Sen nerelisin?
1: Diyarbakır.
0: Diyarbakır güzel bağ var.
2: Hanım Elorke.
0: Var buz gibi çağlar.
2: Delal Elorke.
0: Ali Paşa.

0: Ama şimdi Lorki bunu söyledik.
1: Ben folklor hocasıydım.
2: Folklor hocasıydın. Bak neler öğreniyorum.
1: Konservatuvara gittim. Folklor hocalığı yaptım. Liseler arası yarışmada okul yarışırdım çok.
2: Ne yapmadın mesela Hakan? Onu söyle.
1: Sonra bıraktım.
2: Vallahi muhteşem.
1: Üniversite zamanı. Ama üniversite zamanı.
2: Peki ben şimdi sana aynı suali soruyu sormak isterim. Yeni nesil, yeni jenerasyon popüler şarkıcılardan kimi beğeniyorsun? Mesela kiminle çalışmak, ona proje yapmak isterdin?
1: Ya şimdi yeni nesil şarkıcıları şöyle beğeniyorum. Aslında popüler müzik, pop müzik yani.
2: Evet.
1: Popüler, şu anki ne popülerse onu yapılıyor aslında. Hem şikayet ediyorlar ya, şimdiki şarkılar şöyle böyle değil. Hayır, şu anda ne yaşanıyorsa ondan şarkı haline geliyor.
2: Değil mi?
1: Ve ben yeni nesil şarkıcılığını da çok seviyorum. Mesela Gülizayla'yı çok beğeniyorum.
2: Aa, ne güzel.
1: Çok severim Gülizayla'yı.
2: Onları kendisini...

0: Davet edelim.
1: Manifesti çok beğeniyorum.
0: Hepsini davet edelim, gelsinler. Kapımız herkese açık. Belki onlarla da proje yaparsın ha. Belli mi olur?
1: Yaparım.
0: Aslünel'i de yaparsın belki bir proje.
1: Yaparım. Sana zevkle yaparım.
2: Ya! Gözleri parladı.
0: Değerli izleyenler, bunun sözünü aldık.
2: Gözleri parladı.
0: Bakayım, gözler parladı mı?
2: Gözler parladı.
0: Şefim gördün mü? Parladı gözler. O zaman bir şarkı söyleyelim. Aşkın Kanunu diyelim mi?
2: Aşkın Kanunu'nu yazalım.
0: Aşkın Kanunu. Yazsam yeniden.
3: Bize vokal yapalım. Haydi.

0: Şimdi olayımız şuydu. Hemen gösterelim. Hanım hanımcık yapıyorduk. Buyurun girelim şarkıya. Dünyanın.
1: Dünya.

0: duramıyoruz.
1: Ama bu bizim sonunda. Bizim kudurma şarkımızdı. Niye biliyor musun?
0: Evet.
1: Biz şimdi ben yaklaşık 9-10 sene Neşe Karaböcek'in menajerliğini yaptım ve ondan birlikte sahneler yapıyorduk. Ben sunuculuğunu yapıyordum. Sonra Neşe Hanım geç vokale diyordu. Jale de bize vokale geliyordu Neşe Hanım hayranı olduğu için.
0: Ay ne güzel şeyler yapmışsınız.
1: Biz bu şarkı kudurma şarkımızdı.
0: Peki o zaman bir şarkı kudurma daha şarkımızdı. Var şimdi. Bir hikayesini çok kısacık senden alacağım çünkü bittik.
1: Hangisi?
0: Programımızı bitirdik, kapatıyoruz.
1: Hangisi?
0: Hoş görsen diyelim finalde. Ama onun bir hikayesi vardı biliyorum. Şimdi, hemen anlat kısaca.
1: Fikret Şeneş sözleridir. O Enrico Macias'ın şarkısını Fikret Hanım'ın yazdığı sözlerdi. Fikret Hanım'ın yazdığı bütün sözler 50 yıllık Kemal Bey'e olan aşkına yazılmış. Bir kişiye yazılmış sözlerdir. Bütün şarkıları.
0: Bütün şarkıları
1: Kemal
0: Bey'e yazmış.
1: Kemal Bey'e yazmıştır.
0: Fikret Şeneş.
1: Bu şarkıyı yazdığı zaman Kemal Bey'e bir barışıyorlar, bir darılıyorlar. Yine bir darılma zamanları gelmişler. Gelmiş arkadaşlar demiş ki ya demişler Kemal Bey'e ne darılık yapıyorsun? Hoş görsen diye şarkı yazmış insansın sen. Olur mu böyle şey diyor. Fikret Hanım ne cevap veriyor biliyor
0: ne
1: musun?
0: Ne diyor?
1: Ben hoş görsen dedim. Hoş gör ben demedim diyor.
0: Oo sen hoş gör. Çok güzelmiş. Bu hikaye için çok teşekkür ediyorum. Konuk oldun, kitabınla geldin, şerefler verdin.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum efendim. O zaman bu güzel şarkıyla finale
1: hoş
0: gidelim.
1: Hoş görsenden değil mi?
0: Hoş görsen diyelim efendim. Jale'cim sonsuz teşekkürler. Hadi bakalım. İyi hoş görsen.

da sonuna geldik. Yine önümüzdeki salı günü yine sürpriz değerli konuklarımla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Lütfen bizimle kalın. Aslı olan şarkılarda kalın efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi akşamlar.

yolculuğumuza Sezen Aksu'yla başlayacağız. O güzel bestelerini, sözlerini, o güzel duygularını ifade ettiği eserleri hep birlikte çalıp söyleyeceğiz.

0: birbirinden kıymetli iki güzel konuğum var. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu, usta müzisyen Ahmet Koç bizlerle.
1: Özellikle 70'ler benim mesela acayip ilgi alanımdır. Zaten yönettiğim albümlerdeki Anadolu rock havası o dönemin izlerini taşımaktadır.
0: Aynı zamanda genç kuşağın en sevilen isimlerinden Timur Reyhan benimle.
2: Yokluğun içimde bir ateş gibi tutuşmuş bedenim yanıyor sanki.
3: Müzikal olarak şu anda Karadeniz'e yöneliyoruz. Çok güzel Karadeniz eserleri yapmayı planlıyoruz. Çok güzel sürpriz düetlerimiz de var bakalım.
4: Irmak Arıcı'yla dünden bugüne çarşamba TRT Müzik'te.

0: Hoş geldin Ediz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve
1: Teşekkür ederim.
0: arkadaşımız, dostumuz. Çok sevindik geldiğin için. Sağ ol.
1: Sağ olun,
0: Ayaklarına
1: ben de burada
0: sağlık.
1: olmaktan çok memnunum. Arkadaşlar merhaba, merhaba arkadaşlar. Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün yine
0: Aleyküm
1: tekim
0: selam.
1: burada.
0: Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş
1: Evet, sağ ol,
0: olsun.
1: teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım.
1: Sağ ol.
0: Programımız başında çaldığımız Son Mohikan eseri.
1: Çok güzel.
0: Arkada gördüğün fotoğraf, atlar. Son Mohikan filminde çalınan müziği çaldık. Bir Kızılderili
1: Çok
0: savaşını
1: çok güzel bir
0: anlatan.
1: eser, çok güzel bir
0: Orada
1: eser.
0: da atlar çok ön plandaydı ve o fotoğrafı görünce bunu çalalım dedik ve Son Mohikan eserini
1: Çok güzel.
0: seslendirdik.
1: Fotoğraflar da çok güzel.

0: Evet, İbrahim Kalın hocamıza teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzel.
0: Her programda fotoğraflarını paylaşıyoruz.
1: Çok güzel formatınız var. Çok güzel
0: Fotoğraflara
1: var.
0: bakarak müzikler yapıyoruz. Tınılarımızı evrene bırakıyoruz.

0: Ağzına sağlık Edis. Harika oldu
1: Çok
0: valla.
1: teşekkür ederim. Harika çaldınız değil mi?
0: Evet.
1: Burada bu havayı görünce başka duygular çıkıyor tabii.
0: Evet,
1: Umarım güzel
0: güzel.
1: olur.
0: Biraz da biz ticaren de yapıyoruz. Mesela orada sana eşlik ederken sana
1: Süper.
0: göre biraz çaldık ve içimizden geldi, improviseler oldu, farklı şeylere gittik.
1: Çok güzel. Doğanın lezzetini yakalamak da
0: Aynen öyle,
1: çok
0: anı
1: önemli bence.
0: yaşamak.
1: Onu yaşamış
0: Ben
1: olmuş
0: o
1: olduk.
0: tarzı çok seviyorum. Arkadaşlarımla da beraber mutluyum onlarla. Ve şimdi Aşık Veysel demişken yine bir Erzincan'a doğru gidelim.
1: Bakalım ne
0: Alekber
1: gelecek.
0: Şişek'ten bir
1: Çok güzel.
0: derlediğimiz bir Vay Dünya El Vurup Yâremi İncitme türküsünü seslendirelim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Eyvallah.

0: Deniz, neler yapıyorsunuz? Yeni çalışmalar?
1: Aslında yeni çalışmalar derken çalışma durmuyor bizde. Özellikle bu single döneminde tek tek şarkı çıkarma ile ilgili bir dünya oluştuktan sonra önceden daha çok biz gruplar olarak bir albüm oluşturmak üzerine yola çıkmıştık ama şimdi single'lar olarak tek tek devam ediyoruz.
0: Müzik
1: Bu
0: biraz
1: arada
0: ona döndü piyasa.
1: da sen de bazen stüdyomuza girip konuk oluyorsun. Uğur'la beraber özellikle grubun abileri olarak şarkıları ikimiz yapıyoruz. Çıkan şarkıları kayıt ediyoruz. Beraber ikimiz de çalışıyoruz. Aslında çalışma bitmiyor. Bu arada konserler devam ediyor.
0: Harika.
1: Müziğin içinde, müzikle dolu bir hayat. Gençlik
0: Son
1: senden devam ediyor.
0: çalıştığınız esere de gelip bağlamamla çalmaya çalıştım.
1: Evet,
0: Benim de bir
1: eline
0: katkım
1: sağlık.
0: oldu.
1: Çok güzel
0: Çok da
1: oldu.
0: mutlu oldum. Çok güzel bir eser.
1: Biz de çok
0: Zaten
1: mutluyuz.
0: birçok projede beraber olduk.
1: Evet,
0: Olacağız
1: tabii.
0: yine inşallah.
1: İnşallah.

0: Edis, sizin Gece Yolcuları grubuyla ilk çıkış eseriniz Unut Beni. Dillere destan olan eserlerden ve sizin çıkışınızı, öne çıkmanızı sağlayan eser.
1: İlk dinleyicimize merhaba dediğimiz şarkımız. Yani amatörlük zamanlarında hep kendi müziğimizi yapma yolunda ilerlerken ilk albüm ve arkasından Unut Beni. Unut Beni ile beraber insanları bizi tanıması ve bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz. Yani bizim işte geçen sene de 20. yılını kutladık, hatta konserlerini yaptık. Unut Beni bizim ne bileyim göz bebeğimiz diyebilir.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Unut Beni şarkısını arkadaşlarımla okumak ister misin?
1: Vallahi isterim. Ne var? Ne bileyim, yaylılar var. Herhalde bambaşka olacak. Uğur da evde şaşıracak bunun bu versiyonuna.
0: Ben güzel olacağına eminim.
1: Ben de eminim. O zaman
0: peki
1: yapalım.
0: Dinleyelim o zaman.

0: Senin türkülerle aran çok. Yani seviyorsun türküleri, türküleri okumayı,
1: Evet,
0: kendine
1: seviyorum.
0: yakıştırdığın türküleri.
1: Şey de var, özellikle genç zamanlarımızda, grubun kurulduğu zamanlarda türkülerle çok uğraştık.
0: Evet.
1: Derlemeler, düzenlemeler kendi çapımızda.
0: Harika.
1: O dönemden beri sevdiğim, ettiğimiz türküler de var. Arada yapmıştığımız çok var ama şimdi tabii kendi şarkılarımız çoğalınca konserlerde falan eskisi kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü dinleyici kendi şarkılarımızı istek yapıyor.
0: Tabii.
1: Bazı özel gecelerde falan içimizden geldiğinde ya da yapıyoruz ama gerçekten seviyoruz türküleri.
0: Bir türkü okuyalım. Ne okumak istersin?
1: Okuyalım. Pir Sultan Abdal'dan yapalım. Bin cefalar söylesek çok memnun
0: Harika.
1: olurum. Eski zamanlarda
0: Dostum
1: söylerdik.
0: dostum.
1: Dostum.
0: Sözler Pir Sultan Abdal.
1: Evet.
0: Müzik Aşık Ali Sultan.
1: Evet, evet, evet. Doğru.
0: Ustaya bunlara da selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.
0: Saygılarımızla.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Çok düşünüyorum. Bitti mi?
0: Çok mutlu olduk. Sonuna geldik,
1: Vay be.
0: evet.
1: Güzel şeyler çabuk geçiyor.
0: Öyle. Yine bu güzelliklerle buluşmak isteriz. Yine senle inşallah yine
1: Daha
0: buluşuruz.
1: teşekkür ederim. Ben de karşılıklı
0: Geldiğin
1: işte
0: için çok
1: duygular.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok güzel
0: Son ve
1: ağırladınız. Çok
0: sağ ol.
1: güzeldi.
0: Son eserle veda edeceğiz. Arkada yine fotoğrafımız. Ahmet Kaya şarkısı okuyalım bir tane.
1: O çok güzel olur.
0: Senin de sesine gideceğini beraber okuyacağımızı düşündüm. Kum gibi okuyalım.
1: Aa, çok güzel. Zevkle, keyifle.
0: Bir Hicaz başına bir açış yapıp kum gibi okuyalım. Ahmet abimize de buradan
1: Çok güzel.
0: saygılarımızı
1: Saygılar.
0: özlemle.

çalmak değil de onun ruhuna girebilmek. O yüzden buradaki arkadaşlarımız hakikaten müziğin ruhuna da girebilmiş durumdalar. Asıl bence önemli olan o.

0: Seda Gökkadar'ın yorumu ve sunumuyla hazırlanan Bir Hoş Seda, hafızalara kazınan sesiyle tanınan Ayşe Mine'yi ağırlıyor.
1: Düştüğün yerlerde sen artık yoksun, düşeni götürür.

Gözlerin bakar da görmez, ellerin tutar da bilmez. Gece gün...

0: Merhabalar sevgili TRT Müzik izleyicileri. Sizlere ilk gönül dedik ve gönül dolusu sevgilerle Aşk ve Ötesi programını açıyoruz. Merhaba.
1: Merhabalar. Merhaba.
2: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Evet. Ve çok da özel bir konuğumuz olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüç bizimle birlikte olacak. Umarım keyifli, güzel bir
0: program olacak.
1: Program olacak illa ki.
0: Gönül dedik bu arada. Şaheser de bir eser. Yani bugün eline gitarı alan ya da piyanoya geçen, hangi enstrümanı çalarsanız çalın, bir gönül çalmamış bir müzisyen yoktur gerçekten.
2: Benim evet. Gitarla ilk çaldığım şarkıdır gönül mesela. Hem arpej çalışıyordum o sırada.
0: Değil mi? Arpej çalışması evet. Da içerir aslında evet. Arkadaşlar. Tavsiyedir. Volüm 1A şeklinde. Şimdi şahane bir şarkı var sırada. Sözü Hasan Yılmaz Uzun,
1: evet.
0: Bestesi de Bayram Şenpınar'a ait. Yıkıla yıkıla.

0: Zehra hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Müthiş bir şarkıyla giriş yaptık.
1: Çok güzel bir
0: Çok.
1: şarkı. İlk kez söyledim ama çok keyif aldım. İlk kez söylemiş gibi hissetmedim bu arada. Sizlerle de ilk kez müzik yapıyoruz ama bunu da asla ilk kez yapıyormuş gibi hissetmedim. Çok keyif aldım. Hepinizin emeklerine, enstrümanlarına
0: Çok
1: sağlık,
0: çok
1: duygularına
0: teşekkürler.
1: sağlık.
2: Peki seni özetleyecek olursak bilmeyenlere nasıl anlatırız?
1: Ben normalde 27 yaşındayım. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji bölümünden mezun oldum. Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
2: İsmi
1: Cennetten
2: neydi?
1: Çiçek.
2: Cennetten Çiçek.
1: Evet, o viral oldu. Klibi yoktu, benim yüzüm yoktu aslında ama insanlar çok
2: Bir
1: sevdi.
2: mırıldansana, nasıl bir şeydi o?
1: Acılara yara yar korkmuyorum diye.
2: Ver bakalım, arkadaşlar bir yakalarız belki ya. Buyurun.
1: Acılar.

0: Ve müzik öğretmenliğinden bir anda rota şarkıcılığa, sanatçılığa, işte milyonlarca insana, bunu bırakıyorum bu arada,
1: Tamam.
0: böyle bir yola dönüştü. Ve bu şarkıyla beraber hayatım değişti.
1: Bu şarkıyı
0: Öğretmen
1: duymayanın
0: oldum.
1: olduğunu zannetmiyorum. Ki ben
0: Ben...
1: sosyal medyada hiç yokum, sıfır.
0: Sen
1: Şahsen
0: bile biliyorsun değil
1: ben
0: mi?
1: duydum bu şarkıyı. Nereden
0: Maruz
1: duydum
0: kaldım
1: bilmiyorum.
0: yani mecbur.
1: Evet, Zehra senden kaçış yok. Her yerde
0: Mecbur
1: çekmece açıyoruz
0: hayatımıza
1: oradan.
0: giriyorum bir
1: Enerjin
0: şekilde.
1: daim olsun, şahane. Şimdi biz sen bu kadar enerjiksin. Biz de bir eser yapalım da senin şu enerjini bir alt üst edelim.
0: Söndürün
1: Bir
0: beni,
1: söndürelim.
0: mahvedin, severim.
2: Evet, sözleri Behlül Pektaş, müziği Rıfat Şallıel'e ait. İtirazım var diyeceğiz efendim. İtirazımız var.

0: Diyecek bir kelime yok ya.
1: Of, acayip adam ya.
0: Söylemedi bu arada, yaşadı.
1: Öyle oluyor.
0: Olması öyle gerekeni oluyor. Yapıp yani ben çok severim bu arada bu eseri. Ve sizden de dinlemek beni mahvetti. Bambaşka diyarlara gittim. Yüreğinize, teşekkür sesinize
2: ederim.
0: Sağlık.
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
1: Güzel ya.
0: Evet.
1: Bu eser şahaneydi. Rıfat Baba'nın şarkısıydı. Rıfat Şallıel aynı zamanda 3 enstrümanın da virtüözüydü. Hele 15 sene öncesine kadar albümlerde duydunuz o hani arabesk melodileri çalan bütün akordiyonların hepsi Rıfat Baba'ya aittir. Yani Şallıel ailesi zaten özel bir aile. Orhan var, bizim Anıllar var, kardeşleri var, Batu var. Hepsi çok iyi müzisyenler ama tabii ki biz ilk Şallıel olarak Rıfat Baba'yı bildik. Çok da naif bir adamdı. Ona da buradan rahmet yollayalım. Çok özeldi çünkü.
0: Çok kıymetli bir eser dinledik ve bambaşka diyarlara gittik ama şimdi çok kıymetli bir adamdan,
1: ay canım Sümer'im,
0: yaşayan bir efsane, onun bir eserini ben seslendireceğim sizler için. İlk kez söyleyeceğim bu arada bu şarkıyı. Umarım çok sever dinleyicilerimiz.
1: Biz böyle konuklarımızı önceden hazırlıyoruz bizi övmeleri için.
0: Asla, asla. Tamamen içten gelen. Çeyrek Gönül çok güzel bir eser. Hmm. Gerçekten Sıla Hanım'la beraber ne güzel bir